Gözyaşım.

Push through.

kemancı bu akşam sana. Muhtacım kemancı

istiyorum, gözyaşıma karışan bir serven istiyorum, Mecnun ile yarışan.

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra AB ile ilişkilere ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek, sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Marmara depreminin 27. yılında acılar ve kaybedilen canlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yayınladıkları mesajlarda 17 Ağustos felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Felaketin acısının milletin hafızasında ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. Türk Gün Gazetesi'nin açıklamalarda bulunan Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp fiili varlığına son vermesini ön şart olarak nitelendirdi, provokasyon uyarısında bulundu. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Mustafa Çiftçi, burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var. Kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Futbol sahalarında görmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın baktı, hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. Türk dünyasının tüm renkleri Macaristan'da buluştu. 27'den fazla Türk topluluğundan binlerce kişi Büyük Hun Türk Kurultayı'nda bir araya geldi. TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı da misafirlerden yoğun ilgi gördü. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin ABD'den açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Görüşmelerin düğümlendiği Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 1.

1, Eyüpspor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsunspor'la Göztepe Kozları'nı paylaşacak. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın başındayız. Pazartesi sabahındayız. Diliyoruz ki güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Haftayı beraber başlatalım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün ve hafta olsun dileklerimizle açıyoruz sabahın namesini. Saatler onu gösterinceye dek 3 saat boyunca birlikte olacağımız bir istek programı sabahın namesi ve şu dakika itibariyle başlattık. Bu sabah programı sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Efendim asıl olan şarkılar hep söylediğimiz gibi 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız, tekrar ediyorum numarayı, 0552 040 66 44. Facebook'tan da TRTName resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı iletebilirsiniz. Efendim bugün 17 Ağustos 2026. Yüreğimizi yakan, unutamadığımız Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. Felakette kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz ve umuyoruz ki bu felaketler, can kayıpları, yıkımlar bir kez daha yaşanmasın. Programımıza 1999 Marmara depreminde kaybettiğimiz kıymetli bestekar ve sanatçı Ziya Taşkent'e ait muhayyer bir şarkıyla ve onun arşivlerimizde kalan yorumuyla, sesiyle, soluğuyla başlıyoruz. Sanatçıyı bir kez daha bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın, o zaman ellerin bomboş kalacak.

Bahar oldu düştün dile sen de figane ile gülbül. Saadettin Kaynağ'ın Aşık Ömer'in dizeleriyle bestelediği Muhayyer şarkısını Elif Güreşçi'den dinledik. Teoman Alpay'ın Nihat Aşar'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını da Mediha Şen Sancakoğlu seslendiriyor. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içti bir şarkı.

Zekai Tuncay'ı kendisine ait caz şarkısıyla dinledik. Bilsem dönüp geleceksin gözyaşımı yol eylerim. Şarkının güftesi Güngör Sarkın'a aitti. Şimdi de bir İlgün Soysev şarkısıyla Mine Geçili mikrofona geliyor. Miyaser Gülşen yazmış dizeleri, makamsa Hicaz. Bugün tüm şarkıları bizim için dinledim.

sen yanımda olsan da ben hep sana hasretim. Talat Er'in Remzi Oktar'ın dizeleriyle bestelediği Kürdili Cazkar şarkısını Mehmet Özkaya'dan dinledik. Beraberliğimiz Bilge Özge'nin, Hüsamettin Olgun'un dizeleriyle bestelediği Kürdili Cazkar eseriyle sürüyor. Şarkıyı Melihat Gülses seslendiriyor. Ay bu gece başka güzel, başka güzel yıldızlar.

0: sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: Efendim istekler başlıyor. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı, dolayısıyla isteklerinizi iletebileceğinizi bir kez daha hatırlatmış olalım. İsteklerin henüz başındayken. Gülsefa Can Bolat günün ilk isteklisi. Her şeyin gönlünüzce olacağı güzel bir hafta dilerim demiş. Musikimizin derinliklerine daldıran değerli program. Sabahın namesiyle siz kıymetlilerimizin özverili emeklerinize teşekkür ederim diyor. Ve mümkünse deyip Alp Arslan'ın yorumuyla istiyor. Zübeyde Yalın Öktem'in şarkısını. Erdek'ten de sevgiler yollamış sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan da kucak dolusu sevgiler yollamış. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Şehri İstanbul Musiki Korosu ve koro üyesi Hülya İlyas, değerli ekibiniz, name dostları ve Doktor İsmet Ayşe Onuk çifti için istiyormuş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Zeki Rıdvan Yalçın, Rıdvan Ağoğlu da Anamur'dan selamlar yolluyor. Eşi Medine Hanım, kızı Betül, oğlu

Mesi programını hazırlayan ve sunan diyerek ekibimize teşekkürler etmiş Uğur Günaydın. İyi yayınlar dilemiş, teşekkür ediyoruz. Onu da ortak ettik ve şarkıyı birlikte dinliyoruz. Adın Esen Yeller'de.

Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime, gör kendini, gerçek yüzün bir bende var. Gir kalbime, gör kendini, dedi Nazan Sıvacı. Selahattin Pınar'ın Kürt Dili İcazkar şarkısıyla sözler Rıza Polat Akkoyunlu'ya aitti. Sapanca'dan Nedret Ünlü Türkiye'me, TRTname ailesine, TRTname dostlarına güzel bir hafta diliyorum demiş ve bu şarkıyı istemiş. Müjge Anladı Güzel Yerce mutlu sabahlar dilemiş. İstekler böylece yerine getiriliyor. Saatler 7.50'yi gösterirken sıradaki isteğe geçiyoruz efendim. Sırada Ümit Coşkun'dan dinleyeceğimiz bir Yusuf Nalkesen şarkısı var. Hüzzam makamındaki eseri Tekirdağ Çorlu'dan Fatma Gür iyi haftalar dilekleriyle istemiş. Bugün doğum günü olan kızı Işıl Gür oyuklara armağan ediyormuş. Kolaylıklar dilemiş, sizinle güne başlamak ne kadar güzel, iyi ki varsınız diyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kızınızı da kutlayalım, sağlıklı, sevdikleriyle uzun ömürler dileyelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Madem küstün dar

Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün. Yine bir Yusuf Nalkesen şarkısı istenmişti. Emel Sayın'ın sesiyle dinledik bu kez Hüzzam makamındaki eseri. İzmir Buca'dan Ahmet Tuzal'ın isteğiydi. Eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan ve Merve, Emine, torunu Mert, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer, kızları Sude Nur ve TRT Name dinleyen herkesi ortak etmiş. Uğur Heybeli Isparta, Senirkent'ten ulaşmış. Oğuz Onur, Şevki Şahinoğlu ve Hasan İlhan için istekte bulunmuş. Aziz Ceviz de Bilecik Bozüyük'ten selamlıyor. TRT Name grubundaki tüm dostlara armağan olsun diyor. İsteklerini böylece yerine getirmiş olduk. Saatler 8'i gösterirken bu kez Faruk Salgar'ı dinleyeceğiz. Selahattin İnal'ın Ali Sarcan'ın dizeleriyle bestelediği Rast şarkısıyla. İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan'ın isteği bu. Başta TRT Name ekibi olmak üzere herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık.

Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Melihat Gülses'i, güftesi Gonca Gül'e, bestesi Baki Duyarlar'a ait Kürdili İcazkar şarkıyla dinledik. Tokat Niksar, Çamiçi Yaylası'ndan ulaşmış Süleyman Altuner ve Name dostlarıyla Niksarlı dostları ve Adanalı hemşehrileri için ve ekibimiz için istemiş hayırlı haftalar diliyor, teşekkür ediyoruz. Muharrem Yorulmaz da hoş geldiniz demiş, sefalar getirdiniz diye eklemiş. Hoş bulduk, sefa bulduk, teşekkür ediyoruz tüm ekibe, dostlara ve Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar yollayarak istekte bulunuyor sevgili dinleyicimiz.

Meliha Nilüfer Keskin de Kütahya Tavşanlı'dan sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta diliyor. Şarkılar sizlere, aileme, arkadaşlarıma, TRT Name dinleyenlere armağan olsun diyor. Efendim, istekler böylece yerine geliyor. Saatler 8.11 ve beraberliğimiz Esra İçöz'den dinleyeceğimiz güftesi Erol Er Yılmaz'a, bestesi Recep Gayretli'ye ait Hüzzam şarkıyla sürüyor. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu haftalar dilemiş. Bu güzel programı bizler için hazırlayan ve programa emeği geçen tüm TRT Name çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız demişler. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olunuz. Mersin'den kucak dolusu sevgi selam yollarken Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği, Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşları için ve ekibimiz için istemişler name dostlarıyla birlikte. Ayrıca Çay Cuma'dan Saffet Bilir, Mersin'den de Gülten Duran'ı da ortak etmişler bu esere. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Albümlere baktım da bende resmin kalmamış.

0: Yol Durumu.
1: Aydın ve Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılacak olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Beyşehir, Seydişehir, Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanmakta. Kayseri Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta.
2: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı armağan edelim. Şevki Şahinoğlu, Güller Diyarı Isparta'dan güzel yurdumun güzel insanlarına günaydınlar demiş. Saffet Bilir, Uğur Heybeli, İbrahim Özdemir ve Zeki Özceylan ve tüm çalışanlarınızla dinleyicileriniz için istiyorum diyerek istemiş. Şimdi dinleyeceğimiz eseri sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Hasan Esen'in Kürdi eserini Seda Gökkadar'dan dinliyoruz. Sana küstüm.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa ve Çanakkale ve Kırklareli 31, İstanbul 29, Denizli 34, İzmir 33, Muğla 31, Uşak 29, Adana ve Antalya 33, Burdur ve Konya 30, Hatay 31, Ankara ve Eskişehir 29, Niğde 27, Bolu 26, Düzce 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24, Amasya 28, Rize ve Trabzon 27, Samsun 29, Erzurum 25, Kars 26, Van 28, Malatya, Gaziantep ve Mardin 32, Şanlıurfa 35 derece.
2: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Efendim, programımız sizlerin istekleriyle sürüyor. İşte o isteklerden biri daha var sırada. Necmettin Yıldırım'dan dinleyeceğimiz bir Selahattin İnal şarkısı. Güfte Şemsi Belli imzalı. Çınar Tatlı Urla'dan ulaşmış, yıllardır sizi dinlerim ve beğenirim. Bu da ilk isteğim olsun demiş. Yeni bir isim hemen dikkat çekiyor diyecektim ama sevgili dinleyicimiz zaten yazmış. Umuyorum ki bundan sonra da sesinizi daha çok duyalım, duyuralım efendim. Günaydın diyor Uşak Eşme'den Şahap Ünal, torunu Ares için istekte bulunuyor. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den iyi yayınlar dilemiş. Kulağı sizde olan tüm dostlara diyor. Bursa Yenişehir'den sizi can kulağıyla dinleyen sevgili annem Ayşe ve Mehmet Çetin'e, canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRTname dostlarıma, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına diyerek isteğini belirtmiş. Zeki Özceylan, eşi Süheyla Hanım, arkadaşları Enver ve Mualla Sağaroğlu, Dursun ve Ayşegül Değirmenci için istekte bulunmuş. Merzifon'dan selamlar yollamışlar. Sizin de ömrüne bereket efendim, ömrünüze bereket, çok teşekkür ediyoruz. Adnan Önem, Aydın Efeler'den selamlar yolluyor, saygı selam diyor, iyi yayınlar dilekleriyle ulaşıyor bize. Sizin isteğinizi de bu şarkıyla yerine getiriyoruz ve eseri birlikte dinliyoruz Necmettin Yıldırım'ın sesiyle sevgili dinleyenler. Yok artık tahammülü bu ateşe gönlümün.

Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına. Asuman Aslı'mı dinledik Kaptanzade Ali Rıza Bey'in, Ömer Bedrettin Uşaklı'nın dizeleriyle bestelediği şarkısıyla. Ankara'dan Erdal Uçman, işi İlkay Uçman için istemişti. Hamise Aracı İzmir Ürkmez'den günaydın diyerek ulaşıyor. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu tüm TRT Rame dinleyenleri ortak ediyordu. İstekler böylece yerine getirildi. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden hayırlı yayınlar dilemiş. Efendim, name dostlarına, yayın ekibine, gurbetteki Hacı Beşirli köylülerime armağan olsun demiş. Sıradaki istek sizin için de seslendirilecek. Asıl istek sahibimiz ise Adıyaman'dan İhsan Demirci. Gülten Duran, Meral Özhan, Zafer Özkar'a TRT Name yapım ekibine armağan ediyorum. Başarılı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Selahattin Altınbaş'ın Turgut Yarkent'in dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısını Gönül Akkor'un yorumuyla dinliyoruz. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara.

Kadehinde zehir olsa ben içerim bana getir. Canan Sezgin Geylan'ı dinledik Erol Sayan'ın Muhayyer Kürdi şarkısıyla. Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti. Hatay Antakya'dan Mehmet Tandız yeni bir günün, yeni haftanın herkese hayır, huzur, sağlık getirmesi dileğiyle kazancınız bol, sofralarınız bereketli olsun demiş. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Eşi Serpil Hanım'a, kendisine, oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya, efendim ekibimiz armağan etmiş bütün name dostlarını da ortak ediyor. Teşekkür ediyoruz. Sezai Keyvanoğlu Uşak'tan selamlar, sevgiler göndermiş. Güler Sunar Karahan Dikili'den ekibimizi selamlıyor. Zeki Gün efendim Burdur Esenevler'den ulaşmış bize. Selamlar yollamış. Ekibimize, bana, kendisine, eşine, çocuklarına, torunlarına, tüm name dostlarına, herkese armağan ediyor. İlyas Aydın Ormanbeyli Tokat'tan name dinleyicileri için istiyor. Onların isteklerini yerine getirdik ve efendim beraberliğimiz devam ediyor. Suzin Akmakamı'nda bir şarkıyla. Öncesinde Canan Sezgin Geylan'ı dinlediğimizi bir kez daha söylemiş olalım, atlamayalım ve Güldehen Marmara'ya kulak verelim. Yesar Asım Marsoy'un Suzin Ak şarkısını dinleyelim. Orhan Şencan Antalya'dan selam sevgi göndererek tüm name dinleyicileri için istemiş bu şarkıyı. Eseri birlikte dinliyoruz. Ayrı düştüm sevgilimden, dünya bana dar oldu.

yüzün çöker içime. Güneşin ufukta battığı yerde. Yalnızlık kadermiş, gülmez yüzüme. Dalarım bu hayal.

olsaydı ne olur elin elinde. Özlemin dağ gibi mahzun gönlümde. Yıllarca katlandım bin bir çileye.

Efendim Nazire Yağız Savran'ı dinledik. Mustafa Usta'nın dizeleriyle Turhan Taşan'ın Nihavend namelerinin buluştuğu şarkıyla her akşam bir hüzün çöker. Sedat Bey Trabzon'dan sevgiler yollamış. Sizlere, tüm dinleyicilere güzel bir hafta diliyorum demiş. Sözleri Profesör Doktor Mustafa Usta'ya, bestesi Turhan Taşan'a ait eseri dinlemek istediğini belirtmiş. İhsan Özdoğan Gülşehir Nevşehir'den selamlar, sevgiler yollamış. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Radyo dostlarını saymış. Ekibimizi de ortak etmiş. Gülşehirliler için de istekte bulunmuş. İstekler böylece yerine getirildi. Saatler 8:52. Sabahın Namesi İstanbul'da. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınla sizler için devam ediyor. Hamdi Tuncer yazmış sıradaki eserin dizelerini. Zekai Tunca Segah makamında bestelemiş. Şarkıyı meslekarının sesiyle Zekai Tunca'dan dinleyeceğiz. Samsun'dan Reyhan Baş. Gün güzelliklerle birlikte tebessümler getirsin. Yüreğinizi ısıtan umut ışıklarınız eksilmesin. Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle, açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yendiğimiz sevgi dolu, umut dolu çok güzel bir gün ve hafta olsun diyor. Efendim çok sevdiği ablası Remziye Boyar'ın doğum günüymüş. Ona, eşi Haldun Bey'e, ekibimize, name dostlarına, ayrıca bana da armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ablanızı da kutlayalım. Efendim sevgiyle, sevdikleriyle nice nice uzun ömürler, uzun saatlerce birlikte yaşayın, birlikte yaş alın dilerim. Zekai Tunca'yı dinliyoruz. Yıllar kanatlanmış, aylar uçuyor.

Yıldırım Bekçi'yi güftesi İlter Yeşilay'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Hicaz şarkıyla dinledik. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter. Zonguldak Çarşuma'dan Saffet Bilir istemiş bu şarkıyı. Radyo dostlarını saymış. Efendim, ekibimizi de ortak ediyor. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Turan, Kahramanmaraş Afşin'den selamlar yollamış. Afşin'i müzikseverler için istemiş. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç, eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severleri ortak etmiş. İsteklerini yerine getirdik. Efendim, son saatimize girdik. Kasip Uygun'un isteği var sırada. Manisa Salihli'den selamlar, sevgiler yolluyor. Name dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Bir Avni Anıl şarkısı istemiş. Sözler Ümit Yaşar, Oğuzcan imzası taşıyor. Ayşen Birgör'ü dinliyoruz efendim bu şarkıyla. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı.

Önce Umut Akyürek'i dinledik. Udi Hrant Kenkeloğlu'nun Hicaz şarkısıyla "Gel Nazlı Güzel Gel Bana Güç Ver" dedi efendim. İbrahim Halil Zengin Gaziantep'ten ulaşmıştı. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç Türk Sanat Müzik Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarıma, şefimiz Dilara Acıburç Göksu, Ali Özyener, kıymetli eşim Bilge Hanım ve kızım Özgenur'a armağan ediyorum demiş. Ecvet Kurt Kocaeli Gölcük'ten hayırlı sabahlar dilemiş. Selamlar yollamış name dostlarına. Musa Aytuğ hayırlı sabahlar dileklerini Bartın'dan ulaştırmış. Ordu'dan name dostları için istekte bulunmuş Leyla Çabuk. Onların isteklerini Umut Akgürek'in sesiyle dinlediğimiz şarkıyla yerine getirdik. Sonrasında Serdar Kaşıkçılar Kadri Şençalar'ın Hicaz eserini seslendirdi. Sözler Celal Erten'e aitti. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı. Hürmet Özdemir Artvin Arhavi'den selamlar, sevgiler. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu yapım yayın ekibi Dilek Hanım ve radyosu açık olan herkese armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz eserse Necdet Tokatlıoğlu'nun Hicaz şarkısı. Serap Kuzey seslendirecek. Ali Özyener'in isteği yerine gelecek. Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler yollamış, hayırlı sabahlar dilemiş. Dilara Acıburç Göksu, Mehmet Yağcı, Halil İbrahim Zengin ve tüm koro arkadaşları ve name dostları için istemiş. Yalancının birine kapıldı, kandı gönül.

Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Hikmet Münir Evcioğlu yazmış dizeleri. Teoman Alpay Rast makamında bestelemiş şarkıyı Bahadır Özüşen seslendirdi. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli Tavşanlı halkı ve name dinleyicileri için istemiş. Şahin Bostancı Japonya Utsunomiya'dan selamlar. Sıradaki şarkıya ben de ortak olmak istiyorum diyor. Uşak'tan Meral Hanım'a, Burdur'dan Fazilet Anne'ye hediye ediyorum diye de ekliyor. İyi yayınlar dilemiş Mersin'den Zeki Harman, Harman ailesi ve dinleyicilerimize ortak etmiş. Mustafa Kına...

Sabahın Nağmesi ekibine Kayseri'den selamlar. Dinledikçe içimizi ısıtan bir ölümsüz eser diyor ve aynı şarkıya istekte bulunuyor. Mesai arkadaşları, şube müdürü ve radyo başında olan tüm Nağme dostları için istemişler. İsteklerini yerine getirdik. Aytaç Ergen'den dinleyeceğimiz Yıldırım Gürses'in Nihavend şarkısıyla devam ediyoruz. Güfte Mustafa Sevilen imzalı, Mersin'den Gülten Duran istiyor. Eser sevgili arkadaşlarım Sabriye Çerçi İpek ve Hayati İpek çiftine armağanımdır demiş. Değerli spikerimiz Dilek Hanım'a, tüm ekibe sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız sizler de efendim. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Hasretin pınarı çağlar içimde.

Kalitesi Ülke Akeri, bestesi Avni Anıl'a ait Nihavend eseri Eylül Turan seslendirdi. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi dedi Bolvadin'den. İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getirdik. Kendime Dilek Hanım, size, ekibinize ve dinleyicilerinize armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Huriye Özer Niğde'den selamlar yollamış. Güneşin doğduğu yerden selamlar diyor Ceyran Şimşek Ayar. Erdoğan Oktay da Ayas'tan, Yumurtalık'tan selamlar yollamış. Özmeltem sitesi sakinleri için istemişti sıradaki eseri, istekleri yerine geldi. Sonrasında bir Turhan Taşan şarkısıyla dinledik Nalan Altınörs'ü. Güfte Meryem Sevin'e aitti. Sarsam diyorum. Meral Özhan istemiş, hayırlı sabahlar dilemiş. Yeni gün, yeni hafta sağlık, huzur, güzellikler getirsin diyor. Eşi Erol Bey'e, kendisine, değerli yapımcımıza, değerli sunucumuza, name dostlarına diyerek bizleri de ortak etmişler. Teşekkür ediyoruz. İsteklerini yerine getirdik efendim. Sıradaki istek Çamlıca Can Rıfat ve Gülçin Ulupınar çiftinin isteği. TRT Name dinleyenler, şifa bekleyenler.

her yolda olanlar, gece çalışanlara diyorlar. Ankara'dan Murat Kızılpınar, yine yeni bir isim. Herkese güzel bir hafta diliyorum TRTname severlere. Birbirinden güzel eserler armağan olsun emeğinize, özverinize. Çok teşekkürler demişler. Biz teşekkür ediyoruz bizimle olan, bizi seçen tüm sevgili dostlarımıza. Meslem Özşimşir bu kez mikrofona geliyor. Erol Saya'nın Enis Behiç Kor Yüreğin dizeleriyle bestelediği Rast şarkısını seslendiriyor. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar.

Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Nazlı Kanaat'ten dinledik Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bu Kürdili Cazkar şarkısını. Seniha Cengizhan Samsun'dan mutlu sabahlar dilekleriyle efendim bu şarkıyı eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut ve Gürhan, Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşları, name dostları, ekibimiz ayrıca benim için de istemişler, sağ olunuz. Salih Komiser, Ali Salih Komiser, Kapadokya'nın başlangıcı, Kayseri Yeşilhisar Keşlik Köyü Müze'den selamlar diyor. Aramıza yeni katılan bir sevgili dinleyicimiz mi? Komiser soyadı aslında daha önce de galiba denk geldiğimiz bir soyattı. Abilerim Zekai Harun'la Ankara ve Antalya'daki evlatlar ve torunlar için istiyorum. Ayrıca sizlere ve tüm TRT Rahmi dinleyicilerine de armağan ediyorum demiş. Sizlere de armağan oldu şarkı. Sırada Teoman Volkan Özselçuk'tan dinleyeceğimiz bir Turhan Taşan şarkısı. Şarkının güftesi Hamza Demirbağ'a ait, Muhayyer Kürdi makamındaki eseri. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur istiyor. Meleğim, Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı, İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, radyomuzu dinleyen dostlara deyip bizi de ortak etmiş aynı zamanda teşekkür ediyoruz. Sizin de ömrünüze bereket efendim. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Hiç pişman olmadım seni sevmekten diyor Teoman Volkan Özselçuk.

Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak, öyle durup bakışacağız. Mediha Şen Sancakoğlu'nun yorumuyla dinledik Mustafa Seyran'ın bu Muhayyer Kürdi şarkısını. Zonguldak'tan Zeki Başoğlu istemişti. Hatice Okur Antalya'dan ulaşıp sevgiler yollamış, kendisine armağan etmemizi istiyordu. Eskişehir'den Ercan Göktaş, efendim günümüze neşe getirdiniz, sizleri seviyoruz, iyi ki varsınız demiş. Eşi Nedime Hanım, kızları Elif, Zeynep, torunları Aren, Karen, Pia ve

Eskişehir'deki dostları için istemişti. Efendim onların istekleri yerine geldi. Biz de çarşamba kavuşalım diyoruz. Haftayı birlikte başlattık. Çarşamba günü, çarşamba sabahı yine birlikte olmak dilekleriyle huzurlarınızdan ayrılırken efendim bestesi Hüsnü Özkartal'a ait Hicaz Sirto'yla veda ediyoruz size. Programı sizler için bu sabah Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi Tuna Şengil ulaştırdı. Mikrofon başında ise ben Dilek Demirbilek Topçu vardım. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra AB ile ilişkileri ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Marmara depreminin 27. yılında acılar ve kaybedilen canlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yayınladıkları mesajlarla 17 Ağustos felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Felaketin acısının milletin hafızasında ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. Türk Gün Gazetesi'nin açıklamalarda bulunan Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp fiili varlığına son vermesini ön şart olarak nitelendirdi, provokasyon uyarısında bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Mustafa Çiftçi, "Burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var. Kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Futbol sahalarında görmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkardan şüpheli gözaltına alındı, şüpheliye ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alındı.

bulunan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın baktı. Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. Türk dünyasının tüm renkleri Macaristan'da buluştu. 27'den fazla Türk topluluğundan binlerce kişi Büyük Hun Türk Kurultayı'nda bir araya geldi. TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı da misafirlerden yoğun ilgi gördü. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Görüşmelerin düğümlendiği Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi. İsrail unsurlarının Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğinin altı çizildi. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsun Spor'la Göztepe kozlarını paylaşacak. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yepyeni bir günde yepyeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Usta seslerden en sevilen şarkılarla mazinin tozlu sayfalarını araladığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, bundan tam 27 yıl önce 1999 yılının 17 Ağustos'unda tüm Marmara bölgesini içine alan bir felaket sonucu acı bir güne uyanmıştık. Ve bugün kayıplar verdiğimiz, dersler çıkardığımız, toprak ananın ve doğal afetlerin gerçeğiyle yüzleştiğimiz o günün 27. yıl dönümünde bir kez daha ebediyete intikal eden tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor ve bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını diliyoruz. Beyefendim, bugünkü yayınımızda da aramızdan ayrılan değerli vatandaşlarımızı yine kalplerimizin bir köşesinde sevgiyle yad edeceğiz. Onları şarkılarda yaşatmaya devam edeceğiz. Evet, programımıza bir Avni Anıl şarkısıyla başlayacağız. Hicaz makamındaki şarkının güftesini Rüştü Şarda kaleme almış ve Ahmet Özhan'ın 2003 yılında yayınlanan Rüya isimli albümünde yer almış bu eser. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Kaybolan günlerim için hesap sorun, sorun biraz.

Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen, beste ve güftesi Zekai Tunca'ya ait Hicaz şarkıyla bize seslendi. Sanatçı bu eseri 2020 tarihinde seslendirmiş değerli dostlar. Bu minik bilgiyi de aktaralım. Evet, birlikteliğimiz Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor. Şimdi geçmişe uzanacağız ve nostaljik bir paylaşım sunacağız sizlere. Emel Sayın'ın başrollerini Ünsal Emre ile paylaştığı 1972 yapımı Hicran filminde seslendirmiş olduğu, 1975 yılında da Mediaşen Sancakoğlu tarafından seslendirilen bir Teoman Alpay bestesini dinleyeceğiz. Unutulmaz bir Yeşilçam şarkısı, güfte Nihat Aşar imzalı. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım, bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

Her damla gözyaşımda sen varsın sevgilim sen. Bu sevdalı başımda taşıyorum seni ben. Değerli sanatçı Gönül Akkor'un 1969 yılında seslendirmiş olduğu Alaaddin Şensoy şarkısını dinledik. Hicazkâr makamındaki bu eserin sözleri Ayla Peken tarafından kaleme alınmış. Biz de bu güzel şarkıdan sonra şunu eklemek istiyoruz. Gerçek sevgiler asla gözyaşlarına hapsolmaz. Ve diliyoruz sizin de gözyaşlarınız sadece mutluluktan aksın. Evet, birlikteliğimiz Hicaz ve Hicazkâr şarkılarla devam ediyor. Şimdi Neşet Tokatlıoğlu'nun sözleri Mehmet Karaca'ya ait Hicaz eserinde Neşet Bey bizlerle birlikte. Biz de toz pembe görürdük dünyayı 18 yaşımızda.

Hayatın bir su gibi akıp gidişini, geride kalan güzel anıların değerini vurgulayan harika bir Necdet Varol şarkısına kulak verdik. Hayat atlı yaya geçip gidiyor. Geri kalan yalnız birkaç hatıra. Çal, söyle, gül, eğlen, bahtiyar yaşa. Dünyadan göçerken bir hoş sada bırak. Evet efendim, bu güfte de Necdet Varol'a aitti ve kıymetli sanatçımız Erol Bingöl'ün o güzel yorumuyla sunduk sizlere. Hicaz makamındaki şarkılarla yolculuğumuz sürerken yine nostaljik bir kayıt paylaşacağız. Zeki Müren'in 1963 yılında Zeki Müren ile baş başa radyo programında seslendirmiş olduğu ve 1968 yılında da bir plağa seslendirdiği Muzaffer İlkar'ın sevilen şarkısına kulak veriyoruz. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir.

Şarkım, türküm, gazelim sensin her an sevdiğim. Meleklerden de güzel sensin inan sevgilim. Bu harika dizeler Mehmet Erbulan tarafından kaleme alınmış. Hicaz makamındaki şarkının bestesi ise Hüseyin Gökmen imzalı. 1998 tarihinde Ahad Uruk tarafından seslendirilen kaydı sizlerle paylaştık. Değerli dostlarımız, yolculuğumuza şimdi Hicaz makamının kardeş makamlarından biri olan Süznak makamında sevilen bir şarkıyla devam edeceğiz. Bir Zeki Müren bestesini dinleyeceğiz. Zeki Bey'in 1980'li yıllarda yayımlanan albümlerinde yer alan unutulmaz bir şarkı. Bu şarkının orijinal plak kayıtlarından biri sanatçının Eskimeyen Dost isimli albümünde yer alıyordu. Yeniden düzenlenerek Sev Beni isimli albümünde tekrar dinleyiciyle buluşturuldu. Şimdi ise Vedat Çetinkaya'nın 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albüm

Yer almış bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Vedat Bey'in o güçlü yorumuyla sunuyoruz. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.

Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin. Aşkıma inan, söylemem yalan, bekliyorum ben her an. Değerli sanatçı Selçuk Aygan bizlerle birlikteydi. Erol Sayın'ın Süznak makamındaki şarkısını seslendirdi. Selçuk Bey 1966 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu stajyer sanatçı sınavına kazanmış ve o yıllardan günümüze birçok şarkıya sesiyle hayat vermiş değerli bir sanatkar. Kendisi Sinop doğumlu ve bu şarkıyı da yine o güzel yorumuyla sundu sizlere. Evet, birlikteliğimiz şimdi Rast makamında şarkılarla devam edecek kıymetli dostlarımız ve Süleyman Şen'in Rast şarkısında Ayşegül Durukan'ı ağırlayacağız. Son aşkımdın sevgilim sen, ellere değiştin beni.

Hiç boşuna arama, vefa diye bir şey yok. Giden gitsin ağlama, sevda diye bir şey yok. Yeni repertuar çalışmaları kapsamında 2015 yılında Ayşe Ekiz tarafından İstanbul Radyosu'nda seslendirilen bir Turhan Taşan bestesine kulak verdik. Turhan Bey bu eseri 2012 yılında Ataşehir'de bestelemiş, güfte ise Ömer Kalafat imzalı. Ve efendim yine aynı çalışmalar kapsamında Esra İçöz tarafından 2015 yılında seslendirilmiş olan bir Mustafa Coşkun bestesine kulak vereceğiz şimdi de. Rast makamındaki bu eserin güftesini ise Nadide Gülpınar kaleme almış. Nar çiçeği dudakların ve Esra İçöz sizlerle.

Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin, benim gibi özlesen, benim gibi sevseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin. Sevgi engel tanımıyor değerli dostlar, o yüzden bunca güzel şarkılar sevgiye dair kaleme alınmış, sevgiye dair bestelenmiş ve tıpkı bu güzel eserdeki gibi sevgi uzaklık da tanımıyor, uzakları yakın ediyor o gerçek sevgiler. Evet, Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan çifti bizlerle birlikteydi. Değerli sanatçıların 2015 yılında yayınlanan Aşkın Dansı isimli albümlerinde seslendirdikleri İrfan Özbakır şarkısına kulak verdik. Bu sevilen eserin güftesini ise Ülkü Aker kaleme almıştı. Biz de güncel bir düzenlemeyle albümde yer alan bu şarkıyı keyifle dinledik. Evet, yine yeni bir esere kulak vereceğiz. Zübeyde Yalın Ökten bestelerinden oluşan Hatıram Olsun albüm serisinin 3. albümünden bir kayıt sunacağız. Rast makamındaki şarkının beste ve güftesi Zübeyde Hanım'a ait, Nusret Yılmaz yorumuyla sunuyoruz. Solmayan tek gülüsün bu toprağın ey peri.

Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye. İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Mehmet Şafak, beste ve güftesi Baki Duyarlar'a ait Rast şarkıyla bize seslendi. 2003 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle. Şimdi ise bir yıl öncesine gideceğiz ve 2002 yılında değerli sanatçı İzmir Radyosu'nun kıymetli sesi ve bestekarı Selim Öztaş'ın sesinden bir Necip Mirkelamoğlu şarkısı dinleyeceğiz. Gül ağacı değilem, her gelene eğilem.

Otomobil uçar gider, gönlüm gibi geçer gider. Harika bir orkestra eşliğinde dinledik Emel Sayın'ı. Sanatçının 2006 yılında yayınlanan Emel Sayın Münir Nurettin Selçuk Söylüyor isimli albümünden bir kayıt sunduk. Bu sevilen mahur makamındaki şarkının güftesi Vecdi Bingöl'e aitti. Aynı zamanda Emel Sayın'ın yayınlanan bu albümünde yine birçok özel şarkı yer alıyordu. Bu Münir Nurettin Selçuk şarkıları arasında Kandili Yüzerken Uykularda, Ne Doğan Güne Hükmüm Geçer, Hatırla Maziyi, Aşıka Bağdat Sorulmaz, Kalamış, Bu Yılda Böyle Geçti gibi sevilen eserler vardı. Evet efendim, bu minik bilginin ardından yayınımız yine çok özel bir şarkıyla devam edecek. Programımızın şimdiki bölümünde Hüzzam ve Karciğer şarkılara yer vereceğiz. İlk olarak Faruk Tınaz'ı dinleyeceğiz. Faruk Tınaz'ın 2006 tarihli Dinlenesi Şarkılar isimli albümünden bir Semahat Özden ses bestesi dinleyeceğiz. Hüzzam şarkının güftesini Mahmut Nedim Güntel kaleme almış. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım.

kaldı maziden söyle ne kaldı? Ne bir tutam sevda ne de aşk kaldı. Evet, maziyi bize hatırlatan harika bir Selahattin.

birçok değerli sanatçı tarafından da seslendirilmiş. Müzeyyen Senar ve Muazzez Abacı bu isimler arasında yer alıyor. Şimdi ise sözlerini Mustafa Sevilen'in kaleme aldığı Hüzam eseri Gönül Akkor yorumuyla dinliyoruz. Beste İrfan Özbakır imzalı. Bir sen kaldın içimde, bir de o hatıralar. Öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar. El ele göz gözeydik seninle bir zamanlar. Öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar.

seni ben kıskanırım kendimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden. Yine bir Teoman Alpay bestesine kulak verdik. Yeşilçamlı yılların unutulmaz bestekarı

Güfte ise Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti. Zeki Müren'in 1988 tarihli Anılarım isimli albümünden bir kayıt paylaştık sizlerle. Değerli dostlar, biliyoruz bizleri yurdumuzun dört bir köşesinden dinlemektesiniz ve yine dünyada birçok farklı ülkeden yayınımızın ulaştığı değerli dostlarımız var. Her birinize o iyi dilekleriniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Biliyoruz zaman zaman bizim gönderilerimizin altında da paylaşımlarda bulunuyorsunuz. İsmen her birinize teşekkür edemesek de gönülden sonsuz sevgilerimizi sizlere buradan TRT Name mikrofonlarından yollamak istiyoruz. Bizler sizlerin o güzel dilekleriyle daha da motive oluyoruz ve sizlerin duygularına tercüman olmaya çalışıyoruz şarkılarla. Umut ediyoruz başarılı olabiliyoruzdur. Evet, şimdi yine çok özel bir şarkıyla yolculuğumuzu sürdürelim. Ankara Radyosu'nun duayen sanatçısı kıymetli ses Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Ankara Radyosu'nda Şef Cahit Ünyaylar yönetimindeki Şarkılar ve Oyun Havaları programında seslendirmiş olduğu bir kayıt da konuğumuz oluyor. Cevdet Çağla'nın güftesi Behçet Kemal Çağlar'a ait Karciğer şarkısını seslendiriyor. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer.

Ankara Radyosu sanatçılarından Elif Güreşçi'yi konuk ettik. Sanatçı, beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Karciğer şarkıyı seslendirdi. Senin güzel yüzünü, senin şirin sözünü unutmadım sevgilim. Kıymetli dostlarımız, biliyorsunuz her programımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine önemli bir konuğumuz var. Aslında eski bir yazar ama yıldızı son dönemde parlayan bir yazar. Özellikle 1989 yılındaki vefatından sonra yeniden fark edilen Macar edebiyatının bir yıldızı Sándor Márai'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yazar, Türkçe'ye Mumlar Sonuna Kadar Yanar ismiyle çevrilen kitabında bakın müzikle ilgili nasıl bir düşünceye değiniyor. Müzik içimde çok fazla şeye dokunuyor diyor. Evet, müzik hangi türde olursa olsun içimizdeki birçok duyguyu harekete geçiriyor. Ondandır ki bazen dinlediğimiz şarkılarla derin bir hüzne dalıyoruz. Ondandır ki bazen coşkuyla gülüyoruz. Ve bu sarsıcı gerçeği her bir şarkıda yeniden idrak ediyoruz. İşte şimdi yine kalbimizin derinlerine dokunacak bir şarkıya kulak vereceğiz. Yıldırım Gürses bizlerle birlikte olacak. Sanatçı, beste ve güftesi kendisine ait Muhayyer Kürdi eseriyle bize seslenecek. Dinleyeceğimiz kayıt, Yıldırım Bey'in vefatından önce 1999 yılında yayınlanan Anılarla Yıldırım isimli albümünde yer alıyor. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar, elveda mesut günlerim, ümit dolu sayfalar.

gönlü aşık oldu sana, gezer durur yana yana. Erol Küçük Yalçın, Akın Özkan'ın şarkısıyla bizlere seslendi ve bu güzel şarkıyla da ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Değerli dinleyenlerimiz, bundan 27 yıl önce ülke olarak yaşadığımız o acı tecrübenin yıl dönümünde bir kere daha aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı kalbimizin en derininde ince bir sızıyla, sevgiyle, rahmetle yad ediyoruz ve siz sevgili dinleyicilerimize de bugün bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz, programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugünlük tüm güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere duygusal bir şarkıyla veda etmek istiyoruz. Güftesi Arda Şendoğan, bestesi İsmet Nedim'e ait şarkıda sizleri Muazzez Ersoy ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra AB ile ilişkileri ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Marmara depreminin 27. yılında acılar ve kaybedilen canlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yayınladıkları mesajlarla 17 Ağustos felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Felaketin acısının milletin hafızasında ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp fiili varlığına son vermesine ön şart olarak nitelendirdi, provokasyon uyarısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımların atıldığını belirtti. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasının bu anlamda yürütülen mücadelenin bir örneği olduğunu söyledi. Futbol sahalarında istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında bugün ikinci duruşma yapılacak. Davanın 9 Mart'ta başlayan ilk duruşmasında toplam 64 oturum yapıldı. 40 günlük aranın ardından başlayacak ikinci duruşmanın oturumlarında etkin pişmanlık ifadesi veren sanıklarla tutuksuz sanıklar savunma yapacak. Davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zararı uğrattığı öne sürülüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti, büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Görüşmelerin düğümlendiği Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada soykırımcı İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi. İsrail unsurlarının Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğinin altı çizildi. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0. Ahmet Sportif Faaliyetler 3.

Erzurumspor Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 1, Eyüpspor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsunspor'la Göztepe kozlarını paylaşacak. Haberleri sunduk.

0: şarkıların rengi.
1: Efendim ben Murat Seçkin, İstanbul'dan ve güzel bir pazartesi gününden hepinize merhabalar. Bir şarkıların rengine daha hoş geldiniz. Bugün sesimizi sizlere teknik öğretmenimiz Zahide Ağrel ulaştıracak. Daha fazla söz uzatmadan şarkıların rengine Lemi Atlı'ya ait muhayyer eseri Furkan Biçer'in sesinden dinleyerek başlayalım. Gezdim yürüdüm dün gece, hicranımı yendim diyecek Furkan Biçer sizler için.

0: Efendim Lemi Atlı'ya ait bu nadide eserden sonra gelelim bugünkü stüdyo konuğumuza. TRT İstanbul Radyomuzun sevilen seslerinden, benim de müzikle birlikte başladığım değerli arkadaşım, sevgili Furkan Biçer, bugün şarkıların renginde sizlerle. Furkancığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum.
0: Ben de seni görünce çok mutlu oldum. Nami dostlarımız senin sesini hemen hemen her gün dinliyorlar. Bir de seni yakından tanımak isterler. Furkan Biçer desek neler söylersin?
1: İstanbul doğumluyum. İlkokulu Hırkayı Şerif İlkokulu'nda okudum. Daha sonrasında da ortaokul, lise derken lise çağında Üsküdar Musiki Cemiyeti ile tanıştım. Annemin ve babamın vasıtasıyla.
0: Biz de seninle orada tanıştık,
1: evet,
0: zaten.
1: Evet, dostluğumuz uzun yıllara dayalı seninle. Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne başladım. Tabii daha öncesinde müzik sevdası vardı çocukluğumdan beri. Annem benimle o konuda çok ilgilenmişti. 2,5-3 yaşlarındayken bana ilahiler öğretirmiş. Zeki Altun'un Hüzzam ilahisi vardır. Firkatin nariyle yandım ya Resulallah medet.
0: Evet.
1: 2,5-3 yaşında Hüzzam okuyormuşum ben yani. Daha sonrasında tabii ki işte ilerleyen zamanda Üsküdar Musiki Cemiyeti, beraber geçirdiğimiz yıllar seninle. Sonrasında daha da bir profesyonel alana taşımak babında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü ve Şam Bölümüne girdim, kazandım. Oradaki eğitimim bittikten sonra yüksek lisansımı da yaptım. Ondan sonra TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılığı ve halen devam etmekte olan bir süreç.
0: Tabii bu yıllar kolay geçmedi senin için. Çalışkanlık çok önemli. Senin çalışkanlığını biliyorum ben. Sürekli araştırıcı yapın ve her gün bir şeyler katman bilgine çok önem arz etti. Bugünlere geldin. Bugünlerden sonrasında birazdan konuşalım istersen. Şimdi bir müzik arası diyelim, ne dersin?
1: Tamam.
0: Efendim sohbetimize bir ara veriyoruz ve değerli konuğum sevgili Furkan Biçer'in seslendireceği sözleri Faruk Nafiz Şamlıbel'e ve bestesi Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça'ya ait Hicaz şarkıyı dinleyerek programımıza devam ediyoruz. O sevilen Hicaz eser. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok diyecek sevgili Furkan Biçer sizler için.

0: Efendim şarkıların rengi tüm hızıyla devam ediyor. Ben Murat Seçkin ve değerli konuğum sevgili Furkan Biçer ile birlikte. Furkancığım, müzik yaşantın babanın ünlü ve güzel sesli bir hafız olmasından etkilenerek başlıyor aslında. Bu arada kendisini de rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun İsmail
1: Amin.
0: Biçer büyüğümüzü. Çok değerli bir insandı gerçekten. Ben o dönemleri hatırlıyorum da senin yaşamış olduğun acılara da
1: Evet.
0: şahidim. Bir anda ne yazık ki kaybettik. Mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: O yıllara dönsek neler söylersin bu konuyla ilgili?
1: Yani o dönem tabii ki Türkiye'nin sayılı hafızlarından ve önde gelen isimlerinden bir tanesiydi benim babam. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Ama sadece babam değil, annem de Mevlid Han benim.
0: Öyle
1: Annem
0: mi?
1: de ses sanatçısı, yani bir nevi ses sanatçısı.
0: Evet.
1: İki taraftan da almışım ben. Yani genetik olarak iki taraftan da geçmiş. Annemin sesi Ümmü Gülsüm'e benzetilir. Mısırlı diva
0: Evet.
1: bilirsiniz. Babamdan sesimi, annemden gırtlağımı almışım. İkisinden bir sentez oluşmuş yani. Hem onu dinle hem onu dinle. Tabii
0: Etkilendim.
1: çocuklukta maruz kalıyorsun, dinliyorsun, kulağına yerleşiyor. Genetik bir faktör de var. Tabii annem çok ilgilendi. Evde çocuk küçük olunca onun tedrisatından geçmiş olduk. Daha sonra babayı çok dinlemeye başladık. İkisinden de aldık. Tabii küçük yaşta yeteneğim keşfedilince bunun üstüne daha çok gitmeye başlanıldı. Abimin de sesi güzeldir. Kardeşimin de öyle. Kardeşim de zaten devlet korosunda, Kültür
0: Evet.
1: Bakanlığı'nda.
0: Ailecek bir sanat
1: Ailecek tabii,
0: yaşamı var.
1: yani hem anneden hem babadan geçince böyle bir şey, yetenek, üç çocuğa da etki ediyor.
0: Gerçekten derler ya, hani soydan gelir bu.
1: Evet.
0: Çünkü yetenek işi
1: Evet.
0: genetik bir faktör aslında. Senin de o güzel sesin büyüleyici bir sesle gerçekten bütünleşiyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok derinden gelen bir sesin vardır senin. Böyle
1: Eyvallah.
0: etkileyici ve can yakıcı derler ya hani.
1: Estağfurullah.
0: İşte ona yine kulak verelim diyorum ben, o güzel sese. Efendim şimdi de yine güzel bir şarkıyı dinleyerek programımıza devam edelim. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Uğur Gür yazmış ve Yıldırım Gürses de Nihavend makamında bestelemiş. Her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti diyecek sevgili Furkan Biçer sizler için.

0: Furkan'cığım küçükken hepimizin hayali radyo sanatçısı olmaktı. Şimdi İstanbul Radyosu'ndayız ve sen çalışmalarına da devam ediyorsun bir yandan. Bu güzide kurumda çalışmak senin için neler ifade ediyor?
1: Dediğin gibi bizim zaten hayalimizdi. Yani cemiyete başladığımız andan itibaren, Türk musikisinin içine girdiğimiz andan itibaren radyo bizim için zirvede, hem mesleki hem de faaliyet anlamında ve yapmış olduğumuz iş anlamında. Ve netice itibariyle hayallerime kavuştum ben. Burada Türk musikisinin sadece klasik eserlerini veya neoklasik eserlerini geçmiyoruz. Her alandan şarkıları geçebiliyoruz, okuyabiliyoruz, sevdiğimiz işi yapıyoruz.
0: Bu çok önemli değil mi? Yani küçüklüğünde hayal ettiğim bir iş yapmak kadar güzel bir şey
1: Tabii
0: yok.
1: ki yani bu ülkenin en nadide kuruluşu bence TRT İstanbul Radyosu. TRT İstanbul Radyosu derken TRT Ankara Radyosu da, İzmir Radyosu da öyle. Ama benim için tabii ki TRT İstanbul Radyosu. Çünkü buradan çok büyük sesler gelmiş geçmiş.
0: Evet.
1: Aynı yerde teneffüs etmek, o havayı koklamak.
0: Tabii ilk radyomuz Ankara Radyosu.
1: Evet.
0: Birçoğu da aslında Ankara Radyosu'nda yetişip daha sonra İstanbul Radyosu'na gelen
1: Evet.
0: sanatçılardan oluşuyor.
1: Yani şimdi zaman zaman düşünüyorum, mesela Mesut Cemil stüdyosuna girdiğimizde benim hocam da Alaaddin Yavaşçı, Allah rahmet
0: Allah
1: eylesin.
0: rahmet eylesin hocamıza.
1: Hocamın geçtiği yerden geçmek, onun girdiği stüdyoya girmek, temas ettiği mikrofonla okumak.
0: Ne kadar hassas bir yapısı vardı, değil mi?
1: Tabii.
0: Çok ince, naif. Sesi birileriyle sohbet ederken bile sesini duyabilir. Daha sonra eğer eleştirisi varsa gelip yanına söylerdi. Öyle bir yapısı vardı.
1: Evet.
0: Ve kırmaz,
1: Yok,
0: incitmez.
1: kimseyi kırmaz.
0: Hep olumlu yönden bakar. Daha iyisini yapmanı sağlar.
1: Hep mütebessimdi hoca.
0: Evet.
1: Çok güzel bir insandı. Kendisinden çok istifade ettik. Allah
0: Nurlarda yatsın.
1: gani gani rahmet eylesin.
0: Mekanı cennet olsun
1: Amin.
0: hocamızın. Efendim programımıza sözleri Halit Çelikoğlu'na ve bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Nihavend şarkıyı sevgili Furkan Biçen'in sesinden dinleyerek devam ediyoruz. O çok sevilen eser. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum diyecek sevgili Furkan Biçer sizler için.

0: Furkan'cığım, bazı yaş grubunun zamanımızda sanata bakış açıları değişti, biliyorsun sen de. Özellikle Türk sanat müziği sanatçılarını tanımakta zorlanıyorlar. Acaba diyorum, genç nesle müziğimizi iletmekte problem mi yaşıyoruz? Son zamanlarda dejenere olmuş müzik türleri yeni nesili olumsuz yönde etkiliyor diye düşünüyorum. Bu konuda ne düşünüyorsun, neler söylersin?
1: Ben de aynı fikirdeyim, katılıyorum senin görüşüne. Maalesef ki sanat anlamında ve müzikal anlamda her şey artık yokuş aşağıya gitmeye başladı. Kalite değişti, bitti, kötü gidiyor yani. Karamsar konuşmak istemiyorum ama bizim özümüzde en kaliteli, dünyanın en kaliteli müziği olan, bana tabii ki bunu o genç yaşlarda söylemiş olsalardı ben de çok fazla umursamıyordum. Demin bunu seninle dışarıda konuşmuştuk. Çok umursamazdım belki ama işin içine girdikten sonra Türk musikisinin derinliğini çok net görebiliyorsun ve keşfettikçe

0: Sinemasından tiyatrosuna, resimden diğer sanat türlerine kadar
1: hepsi.
0: her şeyi kötüleşti.
1: Ne yazık ki.
0: Maalesef, maalesef.
1: Mesela Avrupa klasik müziğine her zaman sahip çıktı, tarihine sahip çıktı. Bizim klasik Türk müziği gerçekten çok önem arz ediyor dediğin gibi. Bir Dede, bir Abdülkadir Meragiler. Yani o kadar önemli ki. Hani onların Chopin'i, Beethoven'ı var ama bizim onlardan daha çok yüce, bilgili dehalarımız var. Bu konuda çok önem arz etmesi gerekirken nedense çok uzaklaştık kültürümüzden, Türk musikisinden. Bu evet. Konuda bayağı üzüntü duyuyoruz.
0: Maalesef, maalesef öyle. Yani Türk musikisi sadece dinlediğimiz 7-8 tane notadan oluşmuyor. Bizim Batı müziğinden biraz daha farkımız var. Osmanlı zamanında, bu benim okuldaki ödevlerimden bir tanesiydi ki bunun üzerine çok araştırma da yapıldı. Yani makamların hastalıklar üzerine etkisi. Osmanlı zamanında Edirne'de kurulan bir şifahane var biliyorsun.
1: Hala hazırda, evet.
0: Evet, ruhsal hastalıklardan fiziksel hastalıklara kadar üzerine çalışmış ecdadımız ve çok büyük etkileri var. Ama biz maalesef elimizdeki hazinenin farkında değiliz.
1: Ne yazık ki.
0: İnşallah bir gün farkına varırız.
1: Bu da bir mesaj olsun. Dinleyicilerimizin tabii çok yakınları vardır gençlerden oluşan. Onlara biraz da Türk müzikisini aşılamalarını rica ediyoruz.
0: İnşallah, inşallah bizim de temennimiz bu yönde.
1: Efendim şimdi de benim sesimden dinleyeceğiniz sözleri Doktor Hüseyin Balkancı'ya ve bestesi sevgili Cengizhan Sönmez'e ait Kürdi Cazkar şarkıyı dinleyerek devam edelim programımıza. Bir yudumda sevmedin mi sen beni diyeceğim sizler için. Ben Murat Seçkin efendim.

0: Sen aynı zamanda hocalık da yapıyorsun.
1: Evet.
0: O güzel bilgileri aktarıyorsun. Bu konuda neler söylemek istersin? Türk müziğinin aslında yaygınlaştırılması için çok önemli bir konu bu.
1: Evet. Yani bu alanda diğer arkadaşlarımız da birçok faaliyetlerde bulunuyorlar. İşte cemiyet çalıştıran var, dernek çalıştıran var, koro çalıştıran var, okullarda olanlar var. Benim de hep çocukluğumdan beri dinlediğim bir şey vardı. Yani kulağıma takılan, beni rahatsız eden bir durum vardı. İmamlarımızın ve müezzinlerimizin, örnek vermek gerekirse, sesleri güzeldir. Hani bireysel olarak baktığımızda, ama bütünlük olarak baktığımızda bir dağınıklık vardır. Çocukluğumdan beri hep dikkatimi çekerdi ki babam Beyazıt Camii'nin imamıydı. Şimdi oradaki müezzinlere baktığımda imamla bir koordinasyon yoktu. İmam, örnek vermek gerekirse, Allahu Ekber diyor, ellerini bağlıyor, bir makam üzere gidiyor. Dört rekatlık namaz farzı bittikten sonra selamını veriyor. Müezzinin aynı tondan alması gerekirken farklı tondan ve farklı makamdan
0: Evet.
1: girdiğine ben
0: Ve çok rahatsız
1: çocukluğumdan.
0: ediyor değil mi kulağı?
1: Yani bu bir anda huşuyu bozuyor.
0: Evet.
1: Bu çocukluğumdan beri benim dikkatimi çekiyordu. Nitekim işte geldik, okuduk, ettik, yüksek lisans, bir takım işte bilgilere vakıf olduktan sonra benden ders almak istediler, din görevlileri. Ben de peki dedim. Sonra bu çocukluğumdan beri rahatsızlık duyduğum şeyler böyle gözümün önüne gelmeye başladı ve bu alanda onları eğitmeye başladım. Şimdi müezzinler, imamlar, din görevlileri, cenaze imamları bu alanda kendilerini yetiştirmeye çalışıyorlar onlar. Ben de
0: Çünkü
1: onlara
0: halkın kulağı
1: yardımcı
0: hep
1: olmaya çalışıyorum.
0: onlarda.
1: Evet.
0: Bir ezan okunduğunda o ses herkes tarafından duyuluyor. Doğru okunduğunda o kadar güzel geliyor ki, etkileyici geliyor ki o duygu. Fakat doğru okunmadığında, makamın dışına çıkıldığında gerçekten rahatsız edici sesler geliyor. Bu konuda eğitimin de şart olduğunu düşünüyorum ve çok da isabetli olmuş Furkan.
1: Evet, dini musiki de bizim özümüz,
0: Tabii
1: Türk
0: ki.
1: musikisinin olduğu kadar.
0: Zaten ikiye ayrılıyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Dini, la dini.
1: Evet. Tabii ki kulağımızı bir takım duyduğumuz seslerin okşamasını arzu ediyoruz, değil mi? Yani
0: Çok önemli bir konu çünkü her duygunun o kadar önemi var ki. Mesela sabah ezanı değil mi? Sabah makamında hep makama göre
1: evet.
0: okunması. Sabah ezanını kalkıp farklı bir makamda okuduğunuz zaman tını da değişiyor.
1: Olmuyor. Yani geleneğin bir kere dışına da çıkmış oluyoruz. Yani her makamda bir de şu makamdan okuyayım diye son zamanlarda benim şahit olduğum şeyler var. Yani beş vakit beş farklı makamda okunurken Osmanlı'dan günümüze gelene kadar bugün itibariyle işte Kürdül İcazkar okuyayım, Muhayyer Kürdi okuyayım, Nihavend okuyayım, işte Neveser okuyayım, bilmem ne okuyayım. Yani böyle bir tabiri caizse fanteziye girdik. Bunun da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki eski üstatlar, yani Hacı Arif Beyler, Abdülkadir
0: Saadettin Kaynak.
1: Meragiler gibi işte üstatlar bilmiyordu da biz mi daha iyi biliyoruz? Yani neden bu vakti zamanında 5 vakit ezan 5 farklı makamda
0: İstersen sayalım
1: okunurken
0: onları.
1: Sabah, Uşşak, Hicaz, Rast ve Segah?
0: Peki hangi vakit namazlarında bunlar okunuyor?
1: Sabah namazında sabah okunur, hiç değişmez. Öğlen ezanı Uşak okunur. İkindi ezanı Rast, akşam ezanı

0: segah ama Osmanlı zamanında düyah olduğu söyleniyor. Hatırlarsan Orhan Nasuhioğlu vardı hocamız,
1: evet,
0: bizim Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden, Allah rahmet
1: çok
0: eylesin, edebiyat
1: evet.
0: hocamız. Ben dün gibi hatırlıyorum, eskiden Osmanlı zamanında düyah okunurdu demişti kendisi.
1: Evet,
0: düyah makamında okunurdu fakat günümüzde segaha döndü.
1: Yatsı ezanı?
0: Yatsı ezanı da Hicaz okunuyor. Bazen rast okuyabiliyorlar.
1: Evet. Aslında işte bunlar çok önemli. Makamlar aslında bize o duyguları o kadar güzel yaşatıyorlar ki. Bütün şarkılarda, popta da aynı şekilde, bütün yabancı müziklerde bile bizim makamlarımız var. Özellikle Nihavend makamı çok geçer. Bu konuda da duyguların da önemi de artmış oluyor, değil mi?
0: Tabii ki, yani makamlar insanların duyguları üzerinde bir hissiyat oluşturuyor. Onun için çok önemli. Yani bu iki veya üç soru evvel sormuş olduğun hani Türk musikisinin önemi, gençlere ne demek isteriz, bu konu üzerinde konuştuk ya. Bu makamların insan duyguları üzerinde çok büyük etkileri var.
1: Efendim, şimdi yine güzel bir şarkıyla programımıza devam edelim. Sevgili Furkan Biçer'in sesinden. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Şahin Çangal yazmış ve Samsunlu sanatçı, bestekar büyüğümüz sevgili Osman Ergen de Nihavend makamında bestelemiş bu güzel eseri. Birisi var, siyah saçlı diyecek, değerli konuğum sevgili Furkan Biçer.

0: Efendim şarkıların rengi, ben Murat Seçkin ve değerli konuğum sevgili Furkan Bişer ile birlikte devam ediyor. Sevgili Furkan, son dönemde hayatımıza yapay zeka denilen bir şey girdi. Bunlardan birkaç tanesi de bizleri ilgilendiriyor aslında. Yapay zeka beste yapıyor, klip çeviriyor. Ayrıca insan sesini kullanarak da şarkı söyletiyor. Bu konu gerçekten son dönemlerde çok hassas.
1: Hassas ve korkutucu.
0: Korkutucu. Aslında. Benim tüylerim diken diken oldu mesela şu an bunu söylerken bile. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Yani teknolojinin ilerlemesi güzel, evet. Lakin bu denli artık kötü amaçlarla kullanılma durumu da var. İlerleyen zamanda bence meslekler bitecek diye düşünüyorum. Çünkü bunun konusu da bahsi de geçmişti. Yapay zeka ürünü olan aktrisler, aktörler, sinema filmleri, işte şarkıcılar, görmüşsündür, şahit olmuşsundur, sosyal medyada önümüze çıkıyor. Tamamen robotik, insan olmayan bir yapay zeka ürünü şarkıcı benim karşıma çıktı defalarca.
0: Ve anlaşılmıyor değil mi? Yani gerçekten insan.
1: Yani çok dikkatli bakılınca gibi. Aslında anlaşılıyor. Görsel olarak anlaşılıyor. Yani gözümüz hala onu ayırt edebiliyor şükür.
0: Görsel olarak anlaşılıyor ama işitsel olarak.
1: Ona da alıştık. Baştan anlaşılmıyordu. Şu anda yapay zeka mı değil mi olduğu kulak bunu seçebiliyor. Dün evvelsi gün bana öğrencilerim birkaç tane şeyi dinlettiler. Yapay zeka bariz belli. Çünkü hepsi birbirine benzemeye. Baskıları, tonları benziyor. Vurguları benziyor. Tavır, üslup benziyor. Yani bir robotiklik var. Mekaniklik var.
0: Ben geçenlerde bu konuda yolda giderken bir arkadaşımla beraber bir özel radyo açıldı. Orada dinlediğim bu kim dedim arkadaşa. O da dedi ki yapay zeka ile yayın yapan bir radyo. O kadar

0: ilerlemiş ki bu. Ne yazık ki çok kötü. Bunun engellenmesi lazım. Çünkü müzik haklarına sahip meslek birlikleri, toplulukları da bir şeyler yapmaya çalışıyor bu konuda.
1: Evet.
0: Bu konuda yasa mı çıkacak, ne olacak bilmiyorum ama gerçekten engellemek lazım. Emeğe saygısızlık, büyük bir saygısızlık. Evet. Ve radyoların da işine geliyor telif hakkı ödememek için. Bu konuda biraz önlem alınmalı diye düşünüyorum.
1: Bence de alınmalı çünkü ipin ucunu kaçırırsak artık tutamayız. Senin de zikretmiş olduğun üzere bu emek hırsızlığı. Şimdi çıkıyor bir vatandaş diyor ki benim bestem değil. Yani yapay zekaya yaptırıyor, komutları veriyor. Tarzı bu olsun, enstrümanlar bu olsun. Şimdi reklam olmasın diye ismini söylemiyorum ama bir tane uygulama var, bilirsin sen de. Dört harfli bir uygulama. Bununla yapılıyor besteler. Bildiğim kadarıyla başka var mı bilmiyorum. İlgi alanım değil çünkü. Sözünü de yazdırabiliyorsun, bestesini
0: i̇şte
1: de yaptırabiliyorsun.
0: Ya, hepsini yaptırabiliyorsun.
1: Hepsini yaptırabiliyorsun. Yani artık bir bestekara, bir güftekara gerek kalmadı. Dolaylı olarak aslında bir şarkıcıya da gerek kalmadı. Çünkü onu da yapıyorlar. Sesleri klonluyorlar. Bir şekilde
0: biz
1: işini
0: dükkanı
1: yürütüyorlar.
0: Kapatıp gidelim yalnız.
1: Öyle gözüküyor. Onun için dedim korkutucu diye. Ama gelecek nesil açısından daha da korkutucu. Yani biz en azından yine kendi sesimizde bir takım izler bırakmaya çalışıyoruz. Bıraktık. Ama bundan sonraki nesil tamamen suni olacak.
0: Tabii sadece sanatı etkilemiyor. Mesela arabalarda da sürücüsüz araç var
1: tabii,
0: artık.
1: Tabii tabii.
0: Amerika'da bu uygulanıyor. Program yapıyorsunuz, giriyorsunuz. Geliyor sizi alıyor.
1: Evet.
0: Arkaya biniyorsunuz. Nereye gideceğinizi söylüyorsunuz. Götürüyor sizi. Direksiyon dönüyor ama şey yok. Hayalet gibi bir şey. Çok enteresan geliyor bu bize.
1: Enteresan ama bence tehlikeli.
0: Çok
1: çünkü
0: tehlikeli.
1: Güvenilmez. Yani o araba kendini kilitlediği zaman seni onun içinden kurtaracak hiç kimse yok.
0: Evet. Neyse biz yine güzel bir müzik diyelim.
1: Dinleyelim.
0: Efendim dinleyeceğimiz şarkı Yusuf Dalkesi'nin o muhteşem Hicaz eseri. Albümlerden çıkarttığın, bir kenara fırlattığın diyecek değerli konuğum sevgili Furkan Biçer sizler için.

0: Gelecekte Türk sanat müziği sanatçısı olmayı profesyonel meslek edinmek isteyen gençlerimize önerilerin kısaca nedir Furkan'cığım?
1: Eğer bir şeyi hayal ettilerse, kendimden yola çıkarak konuşuyorum, hayalleri profesyonel bir radyo sanatçısı ya da devlet sanatçısı olmaksa, buna sıkı sıkıya sarılmaları, önlerine çıkan hangi engel olursa olsun kesinlikle geri adım atmamalarını tavsiye ederim. Emellerine ulaşmak için var gücüyle çabalasınlar.
0: Çalışsınlar bol, evet. Bol değil mi? Efendim, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi benim sesimden dinleyeceğiniz sözleri Aşkın Tuna'ya ve bestesi Hüsnü Üstün'e ait Hicaz esere kulak verelim. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma diyeceğim. Sizler için ben Murat Seçkin.

0: Furkancığım, şöyle saatime bakıyorum ki programımızın sonuna gelmişiz bile. Ne
1: Su
0: çabuk
1: gibi aktı
0: geçti.
1: geçti.
0: Değil mi?
1: Hayat gibi her programın bir sonu
0: Sonu
1: var.
0: var, değil mi? Başı olduğu gibi her şeyin de sonu
1: Evet.
0: var. Çok teşekkür ediyorum. Beni
1: Ben
0: kırmadın.
1: teşekkür ederim.
0: Geldiğin için şerefler verdin.
1: Estağfurullah, o şeref bize
0: Furkancığım,
1: ait.
0: bizim
1: Gayet güzel.
0: çok köklü ve çok eski bir dostluğumuz, arkadaşlığımız
1: Eyvallah.
0: var ama senin kalbin o kadar güzel ki her
1: Sağ
0: zaman yolu
1: olasın.
0: açık olsun.
1: Amin.
0: Şansının,
1: Hepimizin
0: bahtının da.
1: inşallah.
0: Efendim, ben Murat Seçkin. Bugün de şarkıların rengini sizler için hazırlayıp sundum. Teknik yönetmenimiz Zahide Ağırel sesimizi sizlere duyurdu. Haftaya aynı gün ve saatte şarkıların renginde buluşmayı diliyor. Son olarak değerli konuğum sevgili Furkan Biçer'in sesinden dinleyeceğiniz Erol Sayan'a ait Aşk Efsa eserle bugünkü programımızı noktalıyoruz. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin diyecek Furkan Biçer son kez sizler için. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: geçmişin şen seslerini bugüne taşıyor, kulaklarınızdan gönlünüze derin bir muhabbet bırakıyoruz. Meydan Faslı her cumartesi saat 21'de TRT Name'de.
1: TRT Name.
2: Saat 14.
1: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire haber kanalına Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Açıklamalarında F-35 uçağı programına dönüşle Mekke Anlaşması, Suriye ve Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda da mesajlar veren Erdoğan, F-35 uçaklarının satışı için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos Marmara

depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada yer alan mesajında, "Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin geçmiş dönemdeki kadın kolları başkanı Azize Sibel Gönül'ün vefatı dolayısıyla da taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül hanımefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum," sözlerine yer verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye sürecinde mecliste kabul edilen düzenlemeyi önemli bir aşama olarak değerlendirdi." Bahçeli, "Terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı, inşallah da topyekun milletimizin eseri olacaktır," dedi. Devlet Bahçeli, provokasyon girişimlerine karşı da dikkatli olunması çağrısı yaptı. Rize'de Ayder Yaylası'na ulaşımı kolaylaştıracak Çamlıhemşin tünelli geçişi hizmete açıldı. Projenin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tünelin Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getireceğini belirterek, "Yolumuz tamamlandığında seyahat süresi 20 dakika kısalacak," dedi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bu kez de ateşkes karmaşası yaşanıyor. Washington'la Tahran arasında 17 Haziran'da imzalanan 60 günlük geçici ateşkes bugün itibariyle sona erdi. Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda taraflardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik konusundaki anlaşmazlık dünya ekonomisinde maliyet baskısını artırdı. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle küresel ölçekte enerji, üretim, navlun ve sigorta maliyetleri yükselişe geçti. Sürecin uzaması halinde birçok ülkenin enflasyonla mücadelede zora girebileceği, küresel büyümenin daha da zayıflayabileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminde birkaç kez görüştüğü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la iyi ilişkilerine vurgu yaptı. Trump, İran savaşında ülkesine destek vermeyen Güney Kore ile yapılacak askeri tatbikatın kapsamınınsa büyük ölçüde daraltılması talimatını verdi. Güney Kore olarak da bilinen Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'den, "Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında anlamlı diyalog umuyor," açıklaması geldi. Açıklamada Seul'ün iki ülke arasında arabulucu olmaya da hazır olduğu ifade edildi. Otomotiv sektörü ihracattaki liderliğini sürdürüyor. Yılın ilk 7 ayında sektörün ihracatı 24 milyar 400 milyon dolar oldu. Bu dönemde 542.401 araç ihraç edildi. Toplam otomotiv üretimi ise 767.000 adedi aştı. İstanbul Havalimanı bir kez daha rekor kırdı. Havalimanı dün 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. Yeni haftada yurdun kuzey kesimlerinde yağış aralıklarla sürecek. Yarından itibaren iç ve güney bölgelerde yağış azalacak. Çarşamba ve perşembe günlerinde ise Marmara ve Karadeniz bölgeleri yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Hava sıcaklığı hafta ortasında yurt genelinde birkaç derece artacak. Spor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftası bu akşam oynanacak maçla kapanacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadele Samsunspor Göztepe'yi konuk edecek. Maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

sesleneceğiz. Kemanda Selçuk, Gönüldaş Viyola'da Manol Yeşen Sesli, Yaylı Tambur'da Cenk Çöl, Klasik Kemençe'de Gülten Yeğin, Ud'da Efe Kaşıkçıoğlu, Kanun'da Erol Gönüldaş, Ney'de Berat Kaplan, Klarnet'te Tolga Akşit, Ritim Sazlar'da Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak eşlik edecek sanatçılarımıza. İlk solistimiz Burcu Göktürk geliyor mikrofona. Hüzan makamında sözlerini Abidin Kumbasar'ın yazdığı Selahattin Altınbaş'ın şarkısıyla. Kanayan kalbimdeki son yara izi senden. Zaman akıp gitse de duruyor silinmeden.

Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den sesleniyoruz size. Efendim Stüdyoname programımızı dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her pazartesi bu güzel program bir klasik haline dönüştü. Evet, size bugün İzmir'den, İzmir Radyosu ses sanatçılarımız ve saz sanatçılarımızla

Efendim yine bir Selahattin Altınbaş şarkısı, yine makamımız Hüzzam, bu kez güfte Arslan Tunçat'a imzalı Burcu Göktürk tekrar mikrofonda. Dilimi bağlasalar, anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar, görmesem hiç yüzünü.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür
0: Nefesine
1: ediyoruz.
0: Sağlık. Evet, Hüzzam makamındaki seyrimiz devam ediyor kıymetli dinleyenler. Şimdi bir Selahattin Pınar şarkısı dinleyeceğiz. Güfte Nurettin Rüştü Bingöl imzalı. Sanatçımız Emrah Yiğit mikrofonda. Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm. Yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm.

Çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi sanatçımız Furkan Yavuz mikrofonda, Hüzzam makamında. Sözlerini Rahmi Duman'ın yazdığı İsmail Hakkı Nebiloğlu'nun şarkısıyla. Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen.

Çok teşekkür ediyoruz, nefesine sağlık. Evet, şimdi Segah makamında Saadettin Kaynak ve Vecdi Bingöl ortak çalışmasıyla Fuat Karayavuz huzurlarınızda. Dertliyim, ruhuma hicranımı sardım da yine inlerim. Şimdi uzaklarda solan gül gibiyim.

0: TRT Name.
1: Evet, saatlerimiz 14.31 oldu kıymetli dinleyenler. Biz size İzmir'den canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi sanatçımız Güldehen Marmara, Rast makamında bestesi ve güftesi Yıldırım Gürses imzalı şarkıyı seslendirecek sizin için. İçime hep hüzün doluyor, yine sensiz sabah oluyor. Yaylı tamburda Cenk Çölü dinliyoruz.

Evet, yine Rast makamında sevilen bir eser var. Güftesini Mehmet Erbulan'ın yazdığı İrfan Özbakır'ın şarkısıyla sevgili Güldehen tekrar mikrofonda. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım.

Çok teşekkürler. Nefesine sağlık. Evet, Stüdyoname ile biz de adım adım ilerlemeye devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Şimdi Kürdili Hicazkar makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Fuat Karayavuz tekrar mikrofonda. Sözlerini Nuriye Eracar'ın yazdığı Necip Gülses'in şarkısı. Duygular coşuyor çaldığın zaman. Sevgiler koşuyor geldiğin zaman.

Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün, dök bağrıma zülfün, gece meltemle sürünsün. Muzaffer İlkar'ın Kürdili Hicazkar şarkısı.

Çok teşekkür ediyoruz sevgili Fuat Karayavuz'a. Evet, şimdi Lale Mumcu Başel'i davet ediyoruz mikrofon başına ve bestesi güftesi Necdet Tokatlıoğlu'ya ait Muhayyer Kürdi makamındaki şarkıyı dinliyoruz. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi? Kalbimizde yanan aşk ateşi gün gelip bitecek miydi?

Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sona yaklaştık. Değil mi? Evet. Son bir şarkımız var. Ondan sonra biz müsaadenizi isteyeceğiz kıymetli dinleyenler. Programımızı Ebru Özçengel hazırladı. Tomas serimiz Fırat Öztuğrandı ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek efendim, bugün sizi, sözlerini Ayten Uğral

Alp'in yazdığı Alişen Ozan'ın Muhayyer Kürdi şarkısıyla selamlıyoruz ve bu şekilde de uğurluyoruz. Lale Mumcu Başel tekrar mikrofonda. Hasreti yıllara sor, ırağı yollara sor.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire haber kanalına yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Açıklamalarında F-35 uçağı programına dönüşle Mekke Anlaşması, Suriye ve Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda da mesajlar veren Erdoğan, F-35 uçaklarının satışı için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye ziyaret mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 yıl önceki en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın sözleri El Cezire televizyonuna yaptığı en kısa zamanda inşallah bir Şam seyahati yapacağım açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Suriye'ye olası ilk ziyaret, iki ülke ilişkilerindeki yeni dönemin en güçlü sembolik adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye, mavi vatandaki haklarıyla çevresel zenginliğini korumak amacıyla tarihi bir karara imza attı. Resmi gazetede yayımlanan kararla Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parkları

0: Ile Türkiye, Mavi Vatan'daki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletmiş oldu. Yeni milli parkların Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin hukuki pozisyonuyla tam uyumlu olduğu belirtildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya gündeminde önemli yer buluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak nitelendirdi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında ateşkes karmaşası yaşanıyor. Washington'la Tahran arasında 17 Haziran'da imzalanan 60 günlük geçici ateşkes bugün itibarıyla son buldu. Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda Tahran yönetimi "sürenin önemi kalmadı" açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise "Tahran yönetimi teslim olmalı, acelem yok" dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleriyle ilgili olarak Umman'ı da bombalama tehdidinde bulundu. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla müzakereler sürüyor. Mısır'daki Hamas heyeti, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Soykırımcı İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların inançları ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımların atıldığını belirtti. Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının bu anlamda yürütülen mücadelenin bir örneği olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Gürlek, devletin inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda kararlı olduğunun altını çizdi. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İzmir'in Menderes ilçesi Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yerine vekalet edecek isim seçimle belirlendi. Menderes ilçesi Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada 4. ve son turda 28 üyeden 15'inin oyunu alan AK Partili meclis üyesi Asuman Şen, belediye başkan vekilliği görevine seçildi. İstanbul Havalimanı bir kez daha rekor kırdı. Havalimanı dün 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. Dün Sabiha Gökçen Havalimanı da uçuş rekoru kırdı. 958 uçuşun yanı sıra günlük yolcu sayısı ilk kez 180 bini aştı. 180.914 oldu. Spor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftası bu akşam oynanacak maçla kapanacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadelede Samsunspor Göztepe'yi konuk edecek. Maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Defne Kurt, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbest kategorisinde altın madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: TRT Name.

Şef Gültekin Aydoğdu'nun yöneteceği Yegah Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini viyolonselle İsmail Akdeniz yapacak.

0: Şef Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Yegah Faslı'nı dinlediniz. Ara taksimini violonselle İsmail Akdeniz yaptı.
1: TRT Name.
2: Saat 18.
1: Haberler.
2: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Marmara depreminde hayatını kaybedenler anılıyor. Bundan tam 27 yıl önce 17 Ağustos 1999 günü saat 3.02'de 3 şehirde hayat durdu. Marmara depreminde 18.373 kişi yaşamını yitirdi, 48.901 kişi yaralandı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da düzenlenen anma törenlerinde deprem dolayısıyla hayatını kaybedenler anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada yer alan mesajında, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kuruluşu El Cezire'ye yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Mülakatta birçok konuda önemli mesajlar veren Erdoğan, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışıyla ilgili olarak da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığının altını çizdi. Erdoğan, sözün yerine getirilmesini bekliyorum, diye konuştu. Türkiye, mavi vatandaki haklarıyla çevresel zenginliğini korumak amacıyla tarihi bir karara imza attı. Resmi gazetede yayımlanan kararla Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parkları'yla Türkiye, mavi vatandaki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletmiş oldu. Yeni milli parkların Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin hukuki pozisyonuyla tam uyumlu olduğu belirtildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar sürüyor. Rusya, Ukrayna limanlarına hava saldırıları düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki iki yerleşim yerinin kontrol altına alındığını açıkladı. Bölgeye düzenlenen saldırılarda iki kişi öldü, üç kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın büyük lojistik merkezine saldırı düzenledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Rusya'ya şu ana kadarki en ağır darbeyi indirmeye hazırlandıklarını belirtti. Kallas, en kapsamlı yaptırım listesini sunacağını söyledi. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İzmir'in Menderes ilçesi belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine vekalet edecek isim seçimle belirlendi. Menderes ilçesi belediye meclisinde yapılan oylamada AK Partili meclis üyesi Asuman Şen belediye başkan vekilliğine seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asuman Şen'i telefonla arayarak kutladı. Erdoğan, her türlü desteği vermek suretiyle Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatıyoruz, dedi. Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların yüksek öğretim programlarına yerleştirilmeleri amacıyla tercih süreci başladı. Söz konusu tercihler dijital ortamda 24 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'a kadar alınacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri yarın saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Batı bölgesinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Şiddetli yağışın nehirlerde su taşkınlarına neden olduğu Indiana eyaletinde 6 kişi yaşamını yitirdi. Lala kasırgasının vurduğu Hawaii'de de 1 kişi öldü. En az 100 ev hasar aldı. New Jersey eyaletinde ise şiddetli fırtınanın habercisi olan raf bulutu gözlemlendi. Dev bir dalgayı andıran raf bulutunun kıyı boyunca ilerlediği kaydedildi. Filipinler'de ise muson yağmurları 23 kişinin ölümüne yol açtı, 24 bini aşkın kişi tahliye edildi. Japonya'daki sel felaketinde de yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name İstanbul stüdyolarında akustik name programıyla huzurlarınızdayız. Ben Ayşe Ekiz. Bu haftaki akustik name yolculuğumuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçılarıyla sizlerleyiz. Onların icralarıyla efendim Hüzzam Peşrev dinlediniz. Seyfettin Osmanoğlu'na aitti Peşrev. Ve hemen ardından Görmedim Uyusun Felek Amalime, Selanikli Ahmet Bey'e ve O Siyah Gözlerini Bir Daha Olsun Göreyim. Sözler Mustafa Nafiz Irmak, beste Saadettin Kaynağı. Bu eserleri dinlediniz. Bana eşlik eden kıymetli saz sanatçılarımız kimlerdi? Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, udda Hakan Aydınlık, bas gitarda Cenk Sarp, piyanoda Orhan Ayaz ve ritim sazda Muhammed İzgi'yi dinlediniz efendim. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterımız Birsel Acar, teknik yönetmenimiz

Gülşen Kızıler. Saat 19'a değin Türk sanat müziğinin hüzzam şarkılarıyla sizlerle birlikte olacağız. Evet, şimdi sırada yine radyomuzun kıymetli saz sanatçılarından birine ait hüzzam bir şarkı var. Sevgili Talat Er bestesi, Güfte Cengizhan Altuntaş'a ait. Kalbim yanıyor her ne zaman ismini ansam.

Ellerinize sağlık. Sevgili Talatçığım, senin de gönlüne sağlık olsun buradan dinliyorsan eğer. Şimdi sıradaki şarkımız. Gel yine Ceylan gözlüm bana eskisi gibi. Ne güzel bir şarkı değil mi eskilerden? Güfte Mehmet Erbulan, beste Erdoğan Berker. Rahmetli Faruk Tınaz okurdu bu şarkıyı da. Onu da yad etmiş olalım, rahmetli analım.

Sevgili arkadaşlar, ellerinize, yüreklerinize sağlık. Efendim, şimdi sırada Güfte Ümit Yaşar Oğuzcan. Çok seviyorum bu şarkıyı, çok da isteniyor benden. Beste Ferit Sıdal. Yokluğun her dakika ölüm demek. Gitme, kal.

Efendim şimdi sırada güftesi Onur Şenli'ye, bestesi Üstad Avni Anıl'a ait bir eser var. Ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur.

Şimdi sırada güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait bir şarkı var. Biliyorsunuz bugün günlerden hüzzam dedik. Onun için makam değiştirmiyoruz. Yitirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü. Kim görmüş ki güldüğümü? Derbederim, derbederim.

Efendim sırada Güfte ve Bestesi Neveser Kökdeş'e ait bir şarkı var. Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın?

Evet, birazcık hareketlendik ama hüzzam buna pek müsaade etmiyor. Ne yapıyoruz tekrar? Hüzzamın o hüzünlü dünyasında kaybolmaya devam ediyoruz. Güfte Şayeste Hanım, beste Muzaffer İlkar. Kalbime koy başını doktor, nabzımı bırak.

Evet Aydın var ol. Teşekkür ediyoruz Aydıncığım. Eline sağlık. Ara Taksim'i dinledik kendisinden ve şimdi sırada canım benim, gülüm benim, bir demet gül dereyim mi diyeceğiz hep beraber. Güfte Fuat, Edip Baksı, Beste Rüştü Şardağ.

Evet. Göz göze olalım demiştim. Ne de güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Tanju abicim, Aydıncım, Hakancım, elinize olduğu kadar dilinize, nefesinize de sağlık olsun. Evet, geldik Arif Sami Toker güfte ve bestesine. Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş. Buymuş alın yazım.

Teşekkür ediyorum. Umarım bizlerin aldığı keyif kadar en az siz de keyifle dinliyorsunuzdur kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi de sırada güfte ve bestesi Yılmaz Yüksel'e ait hüzzam bir şarkı var. Beraber söyleyeceğiz bunu da inşallah. Çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi. Tanrı yazmış bize bizi. Sen benimsin, ben de senin.

Evet, bu şarkıyı sene 1999 rahmetli Ziya Taşkent'in yönettiği Radyo Sanatçıları Konseri'nde seslendirmiştim ilk kez. Ve hemen o yaz maalesef o büyük felaket olmuştu. Bugün de 17 Ağustos. Bir kez daha rahmetle anıyoruz Ziya Taşkent'i ve o büyük faciada rahmete kavuşanları diyelim. Allah böyle felaketlerden korusun ülkemizi de dünyamızı da. Evet, bugün Akustikname programında bendeniz Ayşe Ekiz ve kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, udda Hakan Aydınlık, bas gitarda Cenk Sarp, piyanoda Orhan Ayaz ve ritim sazda Muhammed İzgi ileydiniz efendim. TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçılarıydı kendileri ve hüzzam şarkılarla dolu bir akustikname programı geçirdik. Şimdi geldik artık son şarkılara. Yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler idi. Bu programı yeniden dinlemek isterseniz bu gece saat 12'de ve pazar günü saatler 18'i gösterdiğinde yeniden huzurlarınızda olacağız efendim TRTname mikrofonlarından. Sıradaki şarkılar önce Alemin Evleri Çam'dan diyeceğiz, bir Adana'ya uzanacağız memleketime, Sedat Öztoprak'a ait bestesiyle ve hemen akabinde de Saadettin Kaynak, gönlümse her yeli gibi daldan dala essem diyor. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.

Mutlu akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Akşamın Sesi programında yeniden birlikte olmanın mutluluğuyla, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz hepinizi. Ben Tayfun Öçal, programımızı hazırlayan Sevilay Tunalı ve teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir ile akşamı güzelleştiren şarkılar eşliğinde canlı yayında saat 21'e dek sizlerle birlikte olacağız hep olduğu gibi. Bugün 17 Ağustos. 1999 yılında ülkemizi sarsan büyük felaketin yıl dönümü. Türkiye'mizin deprem tarihinde derin iz bırakan bu felaketin üzerinden 27 yıl geçmiş olsa da acısı hala yüreklerimizde. Yitirdiğimiz on binlerce canımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Elbette kayıplarımız arasında TRT kurumunun çok değerli bir sanatçısı Ziya Taşkent ve yine ses sanatçısı eşi Ulviye Taşkent'te vardı. Şimdi onların sesinden birer şarkı dinleyelim ve hem kıymetli sanatçılarımızı hem de yaşamını yitiren vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve saygıyla analım. Önce Ziya Taşkent gelecek mikrofona. Bestesi Rakım Elkutlu, güftesi Nahit Hilmi Özeren'e ait Nihavend eseri seslendirecek. Hayal içinde akıp geçti ömrü derbederim. Sonra Ulviye Taşkent bizlere bestesi Arif Sami Toker, güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait eseri seslendirecek. Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim.

Akşamın sesi devam ediyor efendim. Canlı yayındayız. TRT Name dinlemektesiniz. Nihavend eserlerle sürecek şimdi programımız. Alaaddin Yavaşça gelecek mikrofona. Bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Necdet Atılgan'a ait eseri seslendirecek sanatçımız. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır.

Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Sadi Hoşses'in yazıp bestelediği Nihavend eseri, Pelihan Altın sözleri seslendirdiği sevgili Name dostları. Sırada bir Ekrem Güyer şarkısı var. Nihavend makamındaki bu eseri Zeki Müren yorumuyla dinleyeceksiniz şimdi. Ayrılmak ne kadar zor, unutulmak çok acı. Dün gülen bakışların bugün bana yabancı.

kadar zalim olma bu mahzun kalbe karşı. Dün gülen bakışlar, bugün bana yabancı.

Bahar gelmiş, neyleyim, neyleyim baharı yazı sen olmayınca. Nesrin Sipahi'den dinledik efendim, Şekip Ayhan Özışık imzası taşıyan Nihavend eseri. Akşamın sesi devam ediyor, saatlerimiz 19.24, Nihavend şarkılarımız sürüyor şimdi. Beste ve güftesi İsa Coşkuner'e ait bir eseri Tülin Yakarçelik seslendirecek. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur.

Ufacık tefeciktin yemyeşil gözlerin vardı. Şekip Ayhan Özışık imzası taşıyan Nihavend eseri Mustafa Sağyaşar seslendirdi. Sevgili Nami dostları, Nihavend şarkılarımıza şimdilik bir ara veriyoruz ve Kürdili Asker makamında bir eser dinleyeceğiz. Şimdi Akşamın Sesinde. Bu eserimizin bestesi Selahattin İçli'ye ait, güftesinde ise Uğur Gür adını görüyoruz. Bu vesileyle değerli sanatçımızı da buradan selamlıyoruz efendim. Kürdili Cazkar eseri bir düet olarak dinleyeceğiz. Doğan Dikmen ve İnci Yaman birlikte seslendirecek. Nice gönüllerde ümitler soldu. İstanbul, İstanbul sende bin ah var.

Bestesi Kamuran Yarkın, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Hicaz eseri dinledik Serdar Kaşıkçılar yorumuyla. Umudum, heyecanım bitmez pınardı bitti. Şimdi Hicazkar eserlerimiz var efendim sırada. Önce Çağlar Fidan gelecek mikrofona ve Üç Güzel Oturmuş İskambil Oynar isimli eseri seslendirecek.

Bir Hicazkar eserde Gül Yazıcı'dan dinledik efendim. Be bahçevan, ben bahçemi bellerim. Akşamın sesinde şimdi Sözinak makamına geçiyoruz efendim. İlk Sözinak eserimizi İbrahim Suat Erbay'dan dinleyeceğiz. Eserin bestesi Cevdet Çağla, güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait. Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında, kalp ağrısı duydum o siyah gözlü kadında.

Güzel gözlerinle gözlerime bak, uzaklaş bir parça kederlerinden. Bestesi İlhami Güreş'in, güftesi Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait Sözün Hak makamındaki eseri Gönül Aköz seslendirdi. Yeniden Nihavend şarkıya geçiyoruz efendim. Sıradaki eserimiz yine içinde gözler olan bir başka şarkı. Bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Vecdi Bingöl'e ait Teoman Volkan Özselçuk seslendirecek. O gözler siyah gözler, bakınca günah gözler.

Ne derin kudreti var o güzel gözlerinin. Dilek Türkan'dan dinledik. Bestesi Mustafa Sunar, güftesi Fatma Nigar Ulusoy'a ait Kürdi Licaskar makamındaki bu güzel şarkıyı ve gözlerden oluşan eserler serisine noktayı Çiğdem Yarkın'la koyacağız. Sıradaki eserimiz bestesi Kamuran Yarkın, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait bir Kürdi Licaskar şarkı. Şimdi en açık renginde gözlerin, şimdi benimlesin, tüm kaygılardan uzak.

Her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti. Bestesi Yıldırım Gürses, güftesi Uğur Güre ait Nihavend eseri dinledik Cengiz Han Sönmez'den. Saatlerimiz 20.10 oldu. Akşamın sesinde ikinci saatimize geçmiş bulunuyoruz efendim. Yine Nihavend şarkılar dinleyeceğiz. Şimdi Melda Kuyucu Kılıç gelecek mikrofona. Bestesi Münir Nurettin Selçuk, güftesi Niyazi Damla'ya ait eseri seslendirecek. Yar senden kalınca ayrı, istemem yazı baharı.

Sen benim gönlümde açan son güldün. Bestesi Emin Ongan'a ait, Nihavend eseri Aytaç Ergen'den dinledik sevgili Name dostları. Akşamın sesi Acem Kürdi makamında bir eserle devam ediyor. Bestesi Mustafa Sağ Yaşar, güftesi Mine Gül Karadağ'a ait eseri Melihat Gülses'ten dinleyeceğiz. Aşkımı bir anlasan gözlerime baksan da, ateş olsan razıyım gönlümü sen yaksan da.

Acem Kürdi makamında bir eserde Ali Osman Akkuş'tan dinledik. Hayal oldu bir gençlik, ümit dolu bir aşk bitti. Bestesi Kemal Gürses güftesi Ahmet Kaçar'a aitti bu eserin. Sırada Mediha Şen Sancakoğlu var efendim. Değerli ses kendi yazıp bestelediği bir Nihavend eseri seslendirecek. Aklımı aldı bir nazlı güzel. Güneş mi doğdu, mehtap mı güzel?

Baki Çallıoğlu'nun unutulmaz eserini dinledik efendim. Unut sevme beni. Bu aşkın sonu ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Alp Arslan yorumuyla dinlediniz ve akşamın sesinde son yarım saate girmiş bulunuyoruz efendim. İstanbul'dan canlı yayınımız şimdi Hüzzam makamında bir Yusuf Nalkesen eseriyle devam edecek. Umut Akgürek seslendiriyor. Yitirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü.

Enginlere bir ince hüzün, soldu güller gibi sevdalı yüzün. Serap Mutlu Akbulut'tan dinledik efendim. Bestesi Refik Fersan, güftesi Necmi Necmettin Güngörmüş'e ait Segah makamında bir eserdi. Bu akşam iki Segah şarkımız vardı. Sonlarına geldik programımızın. Sıradaki ikinci ve son Segah eserimizi siz sevgili name dostlarına armağan etmek istiyoruz efendim. Facebook'ta bize çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Burada dillendirme fırsatı bulamasak da o güzel sözlerinize bir teşekkür kabul edin bunu lütfen. İhsan Güvenç'ten dinleyeceğiz bu Segah eseri. Bestesi Mustafa Seyran, güftesi Mehmet Erbulan'a ait çok iyi bildiğiniz bir eser. Kapat gözlerini kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Nerede o günler, nerede? Alaaddin Yavaşça'nın Hicaz eserini Esra-i Çöz'den dinledik. Sevgili Name dostları ve şimdi Hicaz makamında yine çok sevilen bir eseri Koray Safkan seslendirecek. Beste Kaptanzade Ali Rıza Bey, Güfte Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait. Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla.

Efendim bu akşamın da sonuna geldik. Siz sevgili Name dostlarına 17 Ağustos 2026 akşamını bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yapımcımız Sevilay Tunalı, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir ve sunucunuz ben Tayfun Öçal olarak. Vedamızı Hicaz makamında bir Amir Ateş eseriyle yapacağız. Seda gök kadar seslendirecek. Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın? Yarın akşam aynı saatte görüşene dek nameyle kalın.

0: CRT Name.
1: Klasik Türk Müziği Saati.

Akşamınız hayır olsun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yine bir Klasik Türk Müziği Saati programında sizlerle birlikte olmanın şükrü ve mutluluğu içindeyiz. Bu akşam programı beraber icra edeceğimiz saz sanatkarları Viyolu'yla Neriman Güneş Akalın, Kanun'la Funda Süyür, Ud'la Caner Altınbaş. Teknik Masa Ferhat Özdemir, Ton Meisterimiz Alican Vatanperver. Ve program yapımcıları Çiğdem Işık, bendeniz Mustafa Doğan Dikmen, sizlere saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu akşam göndermiş olduğunuz mesajları sevgili Sevilay Tunalı karşılayacak. Efendim, ilk eserimiz Hacı Arif Bey'in, daha doğrusu bu akşamki programımızda Hacı Arif Bey'in canlandırdığı ve bir form haline getirdiği şarkı türünden bahsedeceğiz ve bu formu devam ettiren, tabii programımız el verdiğince, programımız süresince en dikkat çekicilerini ele aldık. Onun tarzını devam ettiren bestekarlardan örnekler vereceğiz. İlk eser, 2024 yılı Nisan ayında da okumuşum bu eseri. Ama bugün okuyacağımız versiyon mu okudum hatırlamıyorum. Orada da Kürdili Hicazkar makamının seyriyle alakalı bir program yapmıştık. Yani nasıl başlamış, daha nasıl değişime uğramış, nasıl seyretmiş gibi. Okuyacağımız nüsha Yalçın Turan'ın el yazısı. Güfte şairi Şeyh Galip Hazretleri. Burada Mehmet Esat adıyla, mahlasıyla kendisini belli ediyor. Hanenli Hacı Arif Bey'in Kürdili Hicazkar şarkısı. Kürdili Hicazkar makamına şimdi dinleyiciniz eserle ihtira edildiği bilinir. Yani bu şarkıyla icat edildiği diyeyim. Aslında icat etmek değil, makam ihtira edilir, terkip edilir. Zira güftesi itibariyle de çok manidar olan bu eserden önce bu makamda başka bir şarkı yok. Arif Bey bu eseri saray cariyelerine musikiyi meşk ederken aşık olduğu ve neticede irade-i şahane ile evlendirildiği Çeşmi Dilber'i görüp aşık olmanın verdiği ilhamla bestelemiştir. Bu bir rivayettir elbette, lakin kuvvetle muhtemeldir. Güfte olarak Şeyh Galip'ten seçtiği bu gazelde bestekarın tercüme-i haline pek uygun düşmüş doğrusu, ya da hayli perişanına diyelim. Zira Çeşmi Dilber'in diğer cariyelerin aksine bu güzel sesli ve yakışıklı musiki hocasıyla pek ilgilenmediği ve muhabbetine karşılık vermediği, belki de gözünün yükseklerde olduğu, hani padişahın gözdesi olmak gibi zannedilir. Nitekim güftesine de kendisinin yazdığı, yani Hacı Arif Bey'in yazdığı aynı makamdaki "Niçin terk eyleyip gittin azalim, seni sevmek midir bilmem vebalim, feda olsun sana bu canu malim."

Yine görmekliğe yoksa mecalim, hayalindir hayali hasbihalim. Güfteli şiirle bestelediği, daha doğrusu bu şiirle bestelediği şarkıyı Kürdili Hicazkar'ın doğmasına sebep olan Cariye Çeşmi Dilber'le padişahın da rızasını alıp evlendikten ve iki çocukları dünyaya geldikten sonra Çeşmi Dilber'in çocuklarını da geride bırakarak bir tekstilci tüccara kaçmasının verdiği üzüntü ile bestelediği söylenir. Bu da özür dilerim, gerçekte bu eserle değil de şimdi söyleyeceğimiz eserle Kürdili Hicazkar makamının ihtira edilmiş olduğuna delil teşkil eder. Şimdi bahsettiğim eseri bu akşam okumayacağız. Yani makamın doğmasına sebep olan şarkının bu eser olması ihtimali zayıftır. Niçin terk eyleyip gittin azali Mısra ile başlayan eser. Bu eser güftesinden de belli ki büyük bir üzüntünün tezahürüdür. Arz ettim ya, bu akşam bahsettik ama okumayacağız. Özür dilerim. Bu akşam şarkının bestelenme sebebi olan ve aslında makamın ihtira edildiği şarkı olmadığı da besbelli. Güfte aslında pek açık. Bu sebeple yorumlamayacağım. Fakat şimdi okuyacağımız şarkının bugünkü lisan ile yorumunu arz ediyorum. Gerçi Şeyh Galip'i yorumlayabilmek fakirin harcı değildir saygıdeğer dinleyenlerimiz. Affınıza sığınarak yapacağım. Ve ne denir, yüzeysel mi diyebilirim? Düz mantıklı mı diyebilirim veya gördüğümü okuduğumu mu yorumlayacağım diyebilirim. Elbette erbabı bu güftenin içinde veya bu şiirin içinde bambaşka manalara ulaşabilir. Senden ayrı kalmanın ıstırabı zaten hep üzgün duran gönlüme düştü. Lakin sanki ayrılığın bir ok oldu da mutsuz kalbimi vurdu. Çok canım yanıyor, diyor Şeyh Galip. Ey büyülü bakışlarıyla aklımı alan güzel, gel o bakışlarınla bana mutluluksun. Yetiş imdadıma ki bu acınası halimden beni kurtar. İnsanın gamzesi güldüğü zaman ortaya çıkar ya saygıdeğer dinleyenlerimiz, sevgilinin ona gülümsemesiyle mutluluğu uman bir aşığın yakarışı bu. Bana kıymet vermedin, hiç olmasa bir tebessümünle mutlu etmek şöyle dursun. Her halinle beni hep azarladın. Ve senin bana olan acımasız davranışların, azarlaman beni çok sarstı. Hep kalbimi kırarak beni öyle sersem eyledi ki söylediğin hoş sözlerin hiçbir hatırıma gelmiyor. Seni hep böyle zulmeden halinde hatırlıyorum. Bizim aşkla yazdığımız bu gazelimiz diye başlayan beyti ise kendisini övme faslı. Ama arz ettim ya saygıdeğer dinleyenlerimiz, bu güfteyi şerh etmek benim haddim değil. Ben meraklısı için yüzünden okuduğumu söylüyorum. Hoş şiirin şiiriyetine halel düşüyor ama bambaşka manalar çıkabilir bundan. Bu da arz ettim tekrar, benim haddim değil. Bizim aşkla yazdığımız bu gazelimiz güzel söz söyleme sanatını iyi bilenlerin, usta şairlerin arasında seçilmiş en iyi şiirdir. Bir seferde durmaksızın yazılmıştır ki bu gazelin eşi benzeri yoktur, diyor Şeyh Galip. Esad'a kendine seslenerek, ey Esad, senin yaratılışından gelen bu yüksek sevkine kim ne söz söyleyebilir ki? Senin bu kabiliyetine, şairliğinin gücüne ve güzelliğine erişebilecek var mı? Efendim, Yenikapı Mevlevi Hanesi'nin sokağındaki bir evde doğan Şeyh Galip, Mevlevi Hanenin şeyhi ve bazı büyükleri tarafından Mehmet Esad adıyla anılmış hep. Dolayısıyla şiirlerinin bir kısmında Esad mahlası var. Fakat

şiirlerinin bir kısmında da Galip mahlası var. Evet, hem Esat hem Galip mahlaslı şiirler Şeyh Galip'e ait. Şimdi güfteyi okuyacağım. Ondan sonra makama giriş taksimini Caner Altınbaş'tan dinleyerek musiki faslına geçeceğiz. Geçti zahmetiyle hicrin ta diline aşadıma. Merhamet ey gamze icadu yetiş imdadıma. Öyle bir huş eyledin azari lekim tabımı. Gelmez oldu bir dahi lütfi kelamın yadıma. Meclisi ehli sühende ya kalemdir bu gazel. Esada söz var mı hüsnü tab-ı istidadıma? Buyur efendim.

Evet, saygıdeğer dinleyenlerimiz, Kürbi İlcazkar makamının doğmasına sebep olan hadisat ve eser bu. Farklı versiyonları var elbette. Ve alem olmuş tarzı hayli zevkli. Bu tarz bize biraz yabancı gelmesine rağmen Yalçın Turan'ın el yazısı. Evet, kaynağını bilmiyorum. Ama Yalçın Tıra önemli bir mehası, özellikle Hacı Arif Bey hususunda araştırmaları var. Şimdi saygıdeğer dinleyenlerimiz, yine Hacı Arif Bey'in müsemmen şarkısı. Kendisi bir makam ihtira etmiş fakat 7 farklı girişle eserleri var bu makamda. Hem makamın nazari yapısı genişliyor, hem de kendisinden sonra gelecek bestekarların önünü açıyor, hem de farklı zevki selimini ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Biraz önce dinlediğiniz Kürdi Hicazkar, Hicazkar Kürdi denilen tarzı. Bu eserde Hicazkar Kürdi denilen tarz, Hacı Arif Bey şarkı türünde kendisinden önceki yüzyıllarda bestelenmiş farklı usullerdeki ağır semaileri örnek alarak bu şarkı formunu geliştirmiş diyebilirim, daha doğru bir cümleyle. Buna mümasil birçok şarkısı var. Şevki Bey kendisini tarif etmiş, takip etmiş. Gerçi bu akşam Şevki Bey'den eserimiz yok ama şimdi dinleyeceğiniz şarkı da yine kendi ihtira ettiği müsemmen usulünden bir şarkısı. İftirakındır sebep bu. Nalevi, yani üç failatün bir failünle genellikle ya da dört mefailünle bestelenen bir usul. Bu eser için, bu usul için daha sonradan katakofti yazılmış. Bu bir uydurma mıdır, sebebi nedir bilmiyorum. Neden katakofti diye bir isim çıktı ortaya, onu da bilmiyorum. Vallahi Vahit Usta'ya sordum, Vahit Anadolu'ya sordum, uydurma dedi. Bir şekil de tarif ediyorlar onun için. Yani darpların değişik yerlerde olmasıyla alakalı ama aynı usulün katakofti yazılışı var, müsemmen yazılışı var. Dolayısıyla bilmiyorum, bilen varsa beri gelsin. Müsemmen usulü Hacı Arif Bey tarafından, hanende Hacı Arif Bey tarafından terkip edilmiştir. Şimdi hem terkip ettiği makamda ve hem terkip ettiği usulde bir şarkısını söyleyeceğiz. Güfte hayli anlaşılır saygıdeğer dinleyenlerimiz. İftirakındır sebep bu nalevi feryadıma.

Gelmez oldun sevdiğim hayli zamandır yanıma. Küşeyi gurbette kaldım, gel yetiş imdadıma. Gelmez oldun sevdiğim hayli zamandır yanıma. Aranami yok değil. Var mı aranami? Peki özür dilerim. Aa, yazmışım zaten başta aranami, özür dilerim. İyi hatırlattın Neriman. Buyurun.

Bu şarkıyı bir de Alaaddin Bey'den dinleyin saygıdeğer dinleyenlerimiz. İnternette vardır muhakkak. Ha. Peki bunu okumak istiyorum. Sevilay, sevgili Sevilay Tunalı bir mesaj göndermiş şimdi. Tabii katakoptu. Katakoptu ile alakalı. Yeni görüyorum bu bilgiyi. Yeni öğreniyorum daha doğrusu. Kelime kökeni açısından yaklaşım demekmiş. Yunanca katakopta, parça parça kesmek, dilimlemek fiiline dayanıyor. Müsemmen usulünün ritmik kesintileri parçalı ve kesik yapısı sebebiyle bu kelimeyle ilişkilendiren görüşler varmış. Musiki sözlüğü hazırladığı zaman araştırmış sevgili Sevilay Tunalı. Musiki sözlüğü diye bir programı vardı Sevilay'ın. Evet. Sevilay, Allah senden razı olsun, ne diyeyim, vallahi şimdi öğrendim diyebilirim. Demek ki katakofti katakoptodan geliyormuş. Oradaki kofti kelimesi biraz argo olduğu için mi acaba beni kendisinden itiyor o kelime? Ama müsemmen olarak biliniyor. Kaynaklarda da müsemmen yazıyor. Peki bu usulle katakofti denmesinin sebebi belli ki katakoptodan geliyor. Sevilay, bu yazdığın bilgiyi bana bir şekilde göndermeni rica ediyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. İstanbul Radyosu'nda hazırlanan bir başka programdan Klasik Türk Müziği Saati programına böyle önemli bir bilgi geldi. Bugüne kadar katakofti hakkında hep aynı şeyleri söylemiştim. Ama demek ki Yunanca bir kelimeden geliyormuş. Doğrusu evet, müsemmenin farklı bir yapısı vardır. 8 zamanlıdır ama düyek vurarak bir müsemmen eseri okumanız mümkün değildir mesela. Aynı rakamla aynı zamanda olmasına rağmen müsemmen vurarak da düyek okuyamazsınız. Demek ki buradaki parçalıdan ibaret. Peki, çok teşekkür ederim. Böyle bir bilgi sahibi olduk programımızda. Evet efendim, şimdi Suzinak makamına geçiyoruz. Şevki Bey, Hacı Arif Bey'in pek yakınında. Buna rağmen Hacı Arif Bey'i devam ettiren, aynısı değil elbette, daha farklı zevkleriyle devam ettiren, tabii onlarda bir Rum zevki de var. Ve Hacı Arif Bey'in şarkı formunu neredeyse ne diyebilirim, inkişaf ettiren diyeyim, yücelten bir kardeş, iki kardeş var daha doğrusu. Bunlardan biri Ama Zivanis. Ama Hanende Zivanis, yani bizim Civan Ağa olarak bildiğimiz bestekar. Bir diğeri de Laftacı Hristo. Laftacı Andon da onların kardeşleri ama onun çok fazla sözlü eseri yok. Ama hem Hristo hem Zivanis, yani Civan Ağa, Hacı Arif Bey'i çok güzel yaşatmışlar, devam ettirmişler. Şimdi dinleyeceğiniz Suzinak Ağır Aksak şarkı Civan Ağa'nın. Evet, ben burada bir şarkı yazmışım listede ama o şarkının da numarası olmadığı için çıkmamış. Tabii ki benim hatam. Hacı Arif Bey'in bir şarkısını daha söyleyecektik ama Harabı Deşti Gamdır Şimdi Bir Gam Gördüğün Gönlüm. Bunu da inşallah Şevki Bey'in bir şarkısıyla beraber söyleyelim. Şevki Bey istekte geldi çünkü Emel Sürücü mesaj yazmış Instagram'dan. İnşallah bu programda Şevki Bey de vardır diye, maalesef yok dedim ama Şevki Bey borcum olsun. Bugün söylemeyi unuttuğum şarkıyla beraber inşallah Şevki Bey'i de söyleyelim. Şimdi Laftacı Civan Ağa'nın Suzinak şarkısını söyleyeceğiz. Eserin birçok eski Türkçe yazma defterde notası mevcut saygıdeğer dinleyenlerimiz, şimdi okuyacağımız şarkının. Bu da bestelendiği zaman çok sevildiğine işaret ediyor ki herkes defterine bir şekilde yazmış. Bu defterlerin bazılarında ikinci usul, hani Hacı Arif Bey'in terkip ettiği, neredeyse diyebileceğimiz şarkı türünde terkip ettiği form. İkinci usul curcuna. Bugün de curcunalıyı okuyacağız. Fakat bazılarında da semai olarak yazılmış. Yani farklı farklı versiyonlarda defterlere kayda girmiş, pek sevilmiş bu eser. Şimdi okuyacağımız versiyon alem olmuş diyeceğim ama pek bilinen bir eser değil. Okumaya gayret edeceğiz. Dağı dağrı hasret ettin hicrile canüteni. Sönmez ateşlere yaktın bir vefa şimdi beni.
Lalezarı neyleyim varken bu sinen gülşeni? Darül ahzanı vücudumken bu gönlüm meskeni? Görmemek yeydir görüp divane olmaktan seni. Sevdiğim kim kurtarır zenciri zülfünden beni? Anlaşılır bir güfte ve şiiriyetine halel gelmesin efendim. Suzinak makamını kanunla Funda Süyür gösterecek.

Vay civana, vay, vay, vay. Vay civana. Eski Şişli Postanesi'nin olduğu yerde evleri varmış. Şimdi ismini vermeyeyim. Kardeşlerden biri maalesef o evde üst katından atlamak suretiyle.

ile intihar etmiş. Kim bilir ne problemleri vardı ama bu üç kardeş Türk musikisinin taç eserlerinin bestekarı. Çok fazla eserleri gelmemiş günümüze. Belki birçoğu kayboldu ama Hacı Arif Bey denildiği zaman önce Civan Ağa'yı anmak lazım. Ve abisi Hristo, Lavtacı Hristo. Çok severim ben bu Suzina. Çok sanatlı bir şarkıdır. Suzin Hak makamına da güfte itibariyle de atıf yapar. Lavtacı Hristo da hanende. Ey nice dağlar başında böyle efgan edeyim. Yok ki bir yâri şefikim hali zarım söyleyeyim. Olsa da şimdiden geru gönlüm yıkıldı ne eyleyim. Bu harabâ bâdı gamda ne var kim peyleyim. Nale ney, eşkim şarap, dildarım olsun camım ey. İstemem bezmimde artık Suzinak'tan başka şey. Ne güzel güfte değil mi?

Duralım mı? Ben provada bir hata ettim. Orada sen doğal olarak donanımı basıyorsun. Aşağıda si la sol fa değil mi? Re fa mi re do si la sol sol fa'ya basıyorsun, haklısın. Sol'de kalalım. Evet. Çok güzel şarkı. Halel düşmesin güzelliğine. Buyurun.

Teşekkür ederim. Efendim bu program Türk Müziği Saati adı üzerinde normal bir radyo programı sayılmaz. Bu sebeple Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yayın ilkelerinde olmayan durmak, konuşmak, eserle alakalı tarifte bulunmak gibi hadisat diğer programlarda olmamasına rağmen bizim programımızda normal, buna mümasil birkaç programımızda olmuştur. Bu sebeple şarkının girişini kestim. Bu tamamen benim hatam, hemen arz edeyim. Provada o kısımları duymadım. Yani duyamadım, atladım daha doğrusu, sokak tabiriyle konuşursak daldım. Hata benim, dolayısıyla saz sanatkarları önündeki notayı çaldılar ama ben önündeki notayı okumadım. Bundan kaynaklandı. Bu sebeple bu şarkıyı tekrar okumak vacip oldu. Zaten bir Şevki Bey sözümüz var. Unuttu, okumadığımız, bugün okumayı düşündüğüm ama okumadığım Kürdeli Cazker'le beraber. Onu da bu sebeple okuruz inşallah diye söylüyorum. Programımız samimi bir program. Biz dururuz, kalkarız, konuşuruz, tarif ederiz. Olmadı eseri baştan alırız. Olmadı ortasında durur, konuşur, tekrar okuruz. Programımız farklı formatta bir program. Samimiyetimizden kaynaklanıyor. Aynı samimiyeti dinlerken saygıdeğer dinleyenlerimizden de umuyoruz efendim. Evet, şimdi saatimiz 22.41. O bayağı geçmiş. Programın gerisinde kaldık. Efendim, şimdi bir Suzinak şarkı var, okuyup ondan sonra gelen mesajları sizlere arz edeyim. Yine Hacı Arif Bey'in, Muallim Ahmet Feyzi Bey'in bir şiiri üzerine, daha doğrusu Muhammes formunda yazılmış beşer mısralık iki kıtalık şiiri üzerinde ilk kıtasını okuruz, biz devamlı bestelemiş. Teamül bu yönde. Dolayısıyla ikinci dörtlüğünü ben bugün okumayacağım ama şiir olarak sizlere arz edeceğim. Bir başka programda belki onu da okuruz. Hayli güzel bir şiir. Bu şiir Güfte Mecmuası'ndan çıktığına göre demek ki okunuyordu. İki kıtası da okunuyordu. Bugün için programımızda vaktimiz pek kalmadı. Bu sebeple sadece teamül olan birinci kıtasını okuyacağım. Güfte hayli anlaşılır. Pa buğusuna ermek üzere ey yar, hak oldu rehinde aşıkı zar. Ey aşıka hasm olan cefakar, maksuduna nail olmadın mı? Ey çilleyi aşk sen dolmadın mı? Dehrin gamı derdi hep bahadır, alem bana mahbes ve beladır. Gündüzüm de gecem gibi karadır, maksuduna nail olmadın mı? Ey çilleyi aşk sen dolmadın mı?

Evet, bu şarkının ikinci kıtasını da bir gün okumalıyız muhakkak. Peki, programımıza gelen Facebook mesajlarını sizlere okuyayım. Adana'dan Selahattin Erzi yazmışlar. Bir eseri eşim Yıldız Erzi'ye ve değerli yapım ekibine armağan edebilir misiniz demiş. Memnuniyetle. Bu arada, evet, vaktimiz de pek az. İki eser armağan edeceğim, onları unutmayayım inşallah. Mithat Arısoy, selam ve muhabbetlerimizi yayına başlamadan arz ediyoruz. Nur olun, var olun demiş. Ama biz şimdi okuyabiliyoruz sevgili Mithat kardeşim. Var olasınız, teşekkür ederim. Yusuf Öncüler yazmışlar. Nurcan Betül Arısoy yazmışlar. Bendeniz Zeytap'la Doğan abicim demiş. Bu gece sizi Tekirdağ Sarayı'nda dinlemek nasip oldu. Evet, beni de anın inşallah orada. Sizin evinizin hemen çaprazındaydı fakirin evi de. Hepinize selamlar, sevgiler. Emeğinize, sesinize, nefesinize sağlık demiş. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgili Çiğdem'in de doğum gününü bu vesileyle kutluyor. Gülsefa Koçyiğit Çampolat Erdek'ten yazmış. Teşekkür ederiz Gülsefa Hanım. Sağ olun, var olun mültefi sözleriniz için. İlyas Aydın Orhanbeyli Köyü'nden, Tokat'tan özür dilerim yazmış. Her zaman olduğu gibi trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım dostlar diye de uyarmış. O çöpler, yollarda atılan çöpler orman yangınlarına sebep olmak üzere ayrıca başımızın belası oluyor saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevidir demiş. Emin Nadir Fidan Çeşme Ildır'dan yazmış. Bir eser istemişsiniz. Memnuniyetle inşallah okumaya gayret ederiz. Çok sık okuduğum bir eserdir ama sizin için tekrar okurum. Sıradaki eseri eşim Nurdan Hanım, Sami Savtekin, Erman Şenermen, Nefçi ve Öztaş ailelerine armağan eder misiniz demiş. Memnuniyetle, bizden de armağan olsun. Gülten Çetin Aydeniz yazmışlar İzmit'ten. Çok teşekkür ederim mücevher değerinde her bir eseri dinlemek güzel, sizden çok güzel demiş. İltifatınıza çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den aramış, yazmış daha doğrusu. Sağ olun, var olun. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan yazmış. Fakirin şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Biz de bizi dinlediğiniz için ve lütfedip yazdığınız için teşekkür ediyoruz. Aliye Sayıner İstanbul Şişli'den sevgiler demiş. Çok teşekkür ederim Ali Hanım, sağ olun, var olun. Yine şahane bir akşam diye değerlendiriyorsunuz. Bizim için de öyle. Suzan Ülkü İsveç'ten yazmış. Kucak dolusu sevgiler ve selamlar diyor. Ne mutlu bize. Muharrem Yalçın Tekirdağ Körfez Liman'dan yazmış. Kalbime doluyorsunuz demiş. Musikimizin taşlanmış nadide eserleriyle kulaklarımda çağlar, ruhumu aydınlatırsınız. İyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler de varsınız efendim. Okunacak bir eser torunlarım Emir Yalçın ve Berile ve Yapım Yayın ekibine armağanımdır diyor. Hangisini seçerseniz siz armağan edin, biz de sizin adınıza armağan etmiş olalım. İbrahim Kaçar Ankara'dan selamları var sevgili hemşerimin. Tuncel Erol Eskişehir'den selamları var. Eskişehir'de yarı vatanım sayılır.

yarı memleketim sayılır. Rezan Çatalbaşı iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sakarya'da mukim Rezan Hanım. Erman Şenermen Çeşme'den kucak dolusu sevgi ve selamları var. Sağ olun, var olun, var olun. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvanaoğlu. Her seferinde zorlanıyorum bu soyadı okurken. Yalçın Rıdvanaoğlu. İnşallah yanlış okumuyorum. Anamur'dan yazmışlar. Anamur ne güzel bir yerdir. Sıradaki eser eşim Medine, kızım Betül'e, oğlum İbrahim'e, Anamur'umuza ve hepimize armağan olsun demiş. Alican bu arada elini kaldı. Anamurlu musun Alican, değil misin? Ha, ama ben bir kere gittim Anamur'a. Aşık oldum öylesine güzel bir kente ve oraya ulaşımın çok zor olmasına da dualar ediyorum hala. Sevgi, saygı ve dua ile demiş. Trafik kurallarına uymamıza o da uyarıyor. Zeki Rıdvan Bey de uyarıyor. Hacı İsmet Özdemir, ah kardeşim benim, güzel kardeşim hacı oldu. Kırşehir'den aramış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum demiş. Allah hacını kabul etsin, sağ ol. Mehmet Üstün Barutçu, Alanya'dan sevgi ve saygıları var. Emekleriniz için çok teşekkürler diyor. Sağ olun, var olun. Sevgili Ahmet Çubukçu, istekleriniz duruyor, birikti. Epeydir böyle gönlüme göre bambaşka programlar yapıyorum ama hepsi sırada inşallah okuyacağım. Bu arada halk bilimci, özür dilerim sevgiler, şunu okumak istiyorum. Şahsına, tüm ekibe, kendime, programımızı sadık dinleyicisi, teşekkür ederim kendisine, halk bilimci Müjgan Üçer Hanım'ın en iyi dilekleri ve selamları ve saygılarını sunuyoruz demiş. Sağ olsun Müjgan Hocam, vesileyle bizlere selam gönderiyor, var olsun. Tamburi Cemil Bey'in varken zatında böyle hüsnü an olma nihan. Çok güzel bir eser istemişsiniz. En kısa zamanda okumaya gayret edeceğim hocam. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Sizin isteğinizi de not alıyoruz. Sevgili Sevilay Onur bana programdan sonra gönderecek zaten WhatsApp mesajıyla. Hemen kendi not defterime onları yazıyorum. Yazıyorum da işte biraz geç okuyorum, özür dilerim. Meltem Özaydın Bekat yazmışlar. Kaya Bekat'ın kızı olduğunu zannediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bütün ömrüm seninle geçirmek ne güzel şey adlı şarkıyı okursanız sevin. Yayınlarsanız demiş ama herhalde okusanız demek istiyorsunuz. Programımıza yazdığına göre biz yayın yapmıyoruz, canlı okuyoruz. Öyle okumaya gayret edeceğim inşallah. Doğrusu bilmiyorum mesela, ya da okudum hatırlamıyorum. Bakacağım Meltem Hanım. Ve bu güzel eseri annem Güner Bekat'a armağan etmek istiyorum demiş. İnşallah siz bir armağan bıraktınız ortaya, okumamız vacip oldu. Handan Torpil'in Nefçi Seferi, İzmir Seferi Hisar'dan yazmışlar. Keyifle dinliyoruz diyor. Siz de monitörde yazmıyor ama zannediyorum Nefçi Öztay.

Kırmızı eserleri diye düşünüyorum. Pakize Aktaş, saygılar sevgiler demiş. Lütfederseniz sıradaki eseri oğlum Özgür'e armağan olsun demiş. Aa, Özgür'ün annesi Pakize Hanım. Özgür Aktaş'ın annesi. Peki, armağan olsun efendim. Şimdiki eseri gerçi biri için okuyacaktım, armağan edecektim ama sevgili Özgür'e de armağan olsun, sever o Lemiyatlı'yı. Aysel Hammaş Ayvalık'tan yazmışlar bu akşamki eserler için teşekkürler demiş. Özür dilerim, okurken tutuk oluyorum. Çünkü göz doktoruma hala gitmedim. Gitmek de istemiyorum. Hastanelerden nefret ediyorum ama gitmem gerek. Görebildiğim kadarıyla çabuk çabuk okumaya gayret ediyorum. Çünkü vaktimiz çok daraldı. Şimdiki eseri hem sevgili Özgür Aktaş'a diyorum ama yok, bunu Özgür Aktaş'a armağan edelim. Hadi bakalım, üç eseri zannediyorum sığdırırız. Lemi Atlı'nın, ki Lemi Atlı çok küçük yaşlarında Hacı Arif Bey'in talebesi olmuş, övgüsüne mazhar olmuştur. Hem de müsemmen usulünde yine uygun bir vezindeki eseri, şiiri bestelemiş Yahya Kemal Bayatlı'nın. O da Hacı Arif Bey ekolünü devam ettirenlerdendir ama kendi şahsına münhasır, nev-i şahsına münhasır derler, bir bestekardır ayrıca. Nevbahar vuslatın bassın deyu ilk ayına, Buse'den pabuş giydirdim o nermin payına. Kasr-ı Sadabat gülzar Hümayun sayına, eyledim mehtabı hem davet düğün alayına. Ta ki seyret sünfelek olşu çözmüş kâkülü, bir elinde cam-ı ateş fama kalbetmiş gülü. Leyl içinde ah ederken nevbaharın bülbülü, eyledim mehtabı hem davet düğün alayına. Ey Kemal, eyyam gördüm mesleki şuhanede, neşve verdim cuşişimden devri Ahmethane'de. Dehrden bir kam alıp bu şeb bu matemhanede, eyledim mehtabı hem davet düğün alayına. Lale devrine atıf yapıyor. Sultanahmet devrine atıf yapıyor. Evet.

Evet, Zehra Bıçakçı'nın şimdi mesajı geldi ve saatimiz 22.56 saygı değer dinleyenlerimiz, vaktimiz kalmadı. Dolayısıyla şimdi okuyacağımız şarkıyı hem Bursa'da mukim Necati Biçen'e hem de Karamürsel'de mukim dostumuz, zarif eşi Yıldız Taşatan'a armağan etmek istiyorum. Rakım Elkutlu'nun ki Rakım Elkutlu Hacı Arif Bey'i 20. yüzyılda form itibariyle yaşatmış bir bestekardır. Kendine has müzik cümleleriyle şarkılar yazar ama form itibariyle onun değişik usullerini çok taklit etmiştir. Susmuş gece her yer sizi dinlerdi denizden mısrayla başlayan şarkısı. Güfte şairi Nahit Hilmi Özeren.

Kime halim diyeyim, kime feryat edeyim, kime rüsvay olayım, kime şekva edeyim? Faize Ergin'in Acema Şiran makamındaki eseriyle başladık bu gece programımıza. İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Sanatçıları Korosu'ndan dinledik bu eseri. Eserin başında Necati Tokyay'ın kemanla yaptığı Acema Şiran Taksim vardı. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece programımızda Acema Şiran ve Nihavend makamında eserler var. Acema Şiran makamındaki ikinci eser, Muallim İsmail Hakkı Bey'in bir bestesi. Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Gül müdür bilmem ki ruhsarın senin, tiri müjganın mıdır harım senin, bir nazarla mustarip ettin beni, yoksa öldürmek mi efkarın senin?''

Sıradaki Acema Şiran eser 3. Selim'in bir bestesi. Güler Basuşen'den dinliyoruz. Dinle sözüm ey dilruba, gidelim meclise tenha, edelim sayende sefa.

Sıradaki Acem Aşiran eser Bimenşe'nin bir bestesi. Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Zehr olsa bile nuş edelim cam-ı şarabın, hep neşveyi aşkınla gönül mestü harabın.

Saadetin Kaynağın Acema Şiran bestesini İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Gönül, seni ayık bulsam, sorsam halin nedir diye aymazsın gönül. Hicran adla sakıyı olsam, doldursam bir teviye doymazsın gönül.

Güftesini Nedim Hergül'ün yazdığı, Arif Sami Toker'in Acıma Şiran şarkısı var sırada. Yahya Geylan'dan dinliyoruz. Bırakma böyle mahzun hayalinle baş başa, yalvarırım sevgilim, gel terk etme ne olur.

Güftesini Ramazan Gökalp Arkın'ın yazdığı Saadet'in Kaynağın Acama Şiran şarkısını Zekai Tunca'dan dinliyoruz. Bulutlar kokunu getirir bana, göklerin koynunda yatmak isterim. Dalgalar dil döker sevginden bana, sularda ay olup batmak isterim.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Nihavend makamında eserlerle devam ediyoruz. İlk Nihavend şarkımız Güngör Güner'in güftesini yazdığı Vecdi Seyhun'un bir bestesi. Gönül Aköz'den sunuyoruz. Baktım da hazan akşamının ufkuna dalgın, ruhumda bahar günlerinin hasreti yandı. Matem tutuyor koyda deniz, ay bile dargın, gönlüm o güzel günleri hicranla andı.

Yaşar Nabi Nayır'ın güftesini yazdığı Lemi Atlı'nın Nihavend şarkısı var sırada. Remzi Oktar'dan dinliyoruz. Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden, bir gün beni ansaydın eğer sen de gönülden. Bülbül gibi yanmazdı gönül sevdiği gülden, bir gün beni ansaydın eğer sen de gönülden.

Meral Nakip'e, bestesi Saadet'in Kaynağı ait Nihavend şarkıyı Nesrin Sipahi'den sunuyoruz. Gel, göklere yükselelim, gel de seninle. Çık sevgilerin üstüne, bülbül gibi inle. Aşkınla yanan kalbime yaslan, beni dinle. Çık sevgilerin üstüne, bülbül gibi inle.

Güftesi ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait Nihavend şarkıyı Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz. Sevdikçe seni ömrüm artar ey yar, aşkındır bana güzelim yadigar.

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Nihaven şarkı var sırada. Bekir Sıtkı Sezgin'den sunuyoruz. Sonbaharı bir genç kızla hisarlarda geçirdim. Ona aşkın şarabını yudum yudum içirdim.

Bu gece de Yıldızlar Altında programının sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece dinleyeceğimiz son eser, Münire Aksaray'ın güftesini yazdığı Necip Gülses'in Yaven şarkısı, İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Yağmurlar iner hep bulutlarımdan, sabahın güneşi yüzüme vurmaz, ne kadar kaçsam da duygularımdan, ben susmak istesem, şarkılar susmaz. Hoşçakalınız.

Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name İstanbul stüdyolarında akustik name programıyla huzurlarınızdayız. Ben Ayşe Ekiz. Bu haftaki akustik name yolculuğumuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçılarıyla sizlerleyiz. Onların icralarıyla efendim Hüzzam Peşrev dinlediniz. Seyfettin Osmanoğlu'na aitti Peşrev. Ve hemen ardından Görmedim Uysun Felek Amalime, Selanikli Ahmet Bey'e ve O Siyah Gözlerini Bir Daha Olsun Göreyim. Sözler Mustafa Nafiz Irmak, beste Saadettin Kaynağı. Bu eserleri dinlediniz. Bana eşlik eden kıymetli saz sanatçılarımız kimlerdi? Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, udda Hakan Aydınlık, bas gitarda Cenk Sarp, piyanoda Orhan Ayaz ve ritim sazda Muhammed İzgi'yi dinlediniz efendim. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterımız Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler. Saat 19'a değin Türk sanat müziğinin hüzzam şarkılarıyla sizlerle birlikte olacağız. Evet, şimdi sırada yine radyomuzun kıymetli saz sanatçılarından birine ait hüzzam bir şarkı var. Sevgili Talat Er bestesi. Güfte Cengizhan Altuntaş'a ait. Kalbim yanıyor her ne zaman ismini ansam.

Ellerinize sağlık. Sevgili Talatçığım, senin de gönlüne sağlık olsun buradan dinliyorsan eğer. Şimdi sıradaki şarkımız Gel Yine Ceylan Gözlüm Bana Eskisi Gibi. Ne güzel bir şarkı değil mi, eskilerden? Güfte Mehmet Erbulan, beste Erdoğan Berker. Rahmetli Faruk Tınaz okurdu bu şarkıyı da. Onu da yad etmiş olalım, rahmetli analım.

Sevgili arkadaşlar, ellerinize, yüreklerinize sağlık. Efendim, şimdi sırada Güfte Ümit Yaşar Oğuzcan. Çok seviyorum bu şarkıyı. Çok da isteniyor benden. Beste Ferit Sıdal. Yokluğun her dakika ölüm demek. Gitme, kal.

Efendim şimdi sırada güftesi Onur Şenli'ye, bestesi Üstad Avni Anıl'a ait bir eser var. Ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur.

Ne güzel betimlemeler, nasıl anlatımlar bunlar. Yani içinde kaybolmamak mümkün değil. Evet efendim, sırada güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait bir şarkı var. Biliyorsunuz bugün günlerden hüzzam dedik. Onun için makam değiştirmiyoruz. Yitirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü. Kim görmüş ki güldüğümü? Derbederim, derbederim.

Efendim sırada Güfte ve Bestesi Neveser Kökdeş'e ait bir şarkı var. Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın?

Evet, birazcık hareketlendik ama hüzzam buna pek müsaade etmiyor. Ne yapıyoruz tekrar? Hüzzamın o hüzünlü dünyasında kaybolmaya devam ediyoruz. Güfte Şayeste Hanım, beste Muzaffer İlkar. Kalbime koy başını doktor, nabzımı bırak.

Evet Aydın var ol. Teşekkür ediyoruz Aydıncığım, eline sağlık. Ara Taksim'i dinledik kendisinden ve şimdi sırada canım benim, gülüm benim, bir demet gül dereyim mi diyeceğiz hep beraber. Güfte Fuat, Edip Baksı, Beste Rüştü Şardağ.

Evet. Göz gözü olalım demiştim. Ne de güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Tanju abicim, Aydıncım, Hakancım, elinize olduğu kadar dilinize, nefesinize de sağlık olsun. Evet, geldik Arif Sami Toker güfte ve bestesine. Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş. Buymuş alın yazım.

Teşekkür ediyorum. Umarım bizlerin aldığı keyif kadar en az siz de keyifle dinliyorsunuzdur kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi de sırada Güfte ve bestesi Yılmaz Yüksel'e ait Hüzzam bir şarkı var. Beraber söyleyeceğiz bunu da inşallah. Çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi. Tanrı yazmış bize bizi. Sen benimsin, ben de senin.

Evet, bu şarkıyı sene 1999 rahmetli Ziya Taşkent'in yönettiği Radyo Sanatçıları konserinde seslendirmiştim ilk kez. Ve hemen o yaz maalesef o büyük felaket olmuştu. Bugün de 17 Ağustos. Bir kez daha rahmetle anıyoruz Ziya Taşkent'i ve o büyük faciada rahmete kavuşanları diyelim. Allah böyle felaketlerden korusun ülkemizi de dünyamızı da. Evet, bugün Akustikname programında ben Deniz Ayşe Ekiz ve kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, udda Hakan Aydınlık, bas gitarda Cenk Sarp, piyanoda Orhan Ayaz ve ritim sazda Muhammed İzgi'yleydiniz efendim. TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçılarıydı kendileri ve hüzzam şarkılarla dolu bir akustikname programı geçirdik. Şimdi geldik artık son şarkılara. Yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler idi. Bu programı yeniden dinlemek isterseniz bu gece saat 12'de ve pazar günü saatler 18'i gösterdiğinde yeniden huzurlarınızda olacağız efendim TRTname mikrofonlarından. Sıradaki şarkılar önce Alemin Evleri Çam'dan diyeceğiz. Bir Adana'ya uzanacağız memleketime. Sedat Öztoprak'a ait bestesiyle. Ve hemen akabinde de Saadettin Kaynak. Gönlümse her yeli gibi daldan dala essem diyor. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yepyeni bir günde yepyeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Usta seslerden en sevilen şarkılarla mazinin tozlu sayfalarını araladığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, bundan tam 27 yıl önce 1999 yılının 17 Ağustos'unda tüm Marmara bölgesini içine alan bir felaket sonucu acı bir güne uyanmıştık. Ve bugün kayıplar verdiğimiz, dersler çıkardığımız, toprak ananın ve doğal afetlerin gerçeğiyle yüzleştiğimiz o günün 27. yıl dönümünde bir kez daha ebediyete intikal eden tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor ve bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını diliyoruz. Beyefendim, bugünkü yayınımızda da aramızdan ayrılan değerli vatandaşlarımızı yine kalplerimizin bir köşesinde sevgiyle yad edeceğiz. Onları şarkılarda yaşatmaya devam edeceğiz. Evet, programımıza bir Avni Anıl şarkısıyla başlayacağız. Hicaz makamındaki şarkının güftesini Rüştü Şardağ kaleme almış ve Ahmet Özhan'ın 2003 yılında yayınlanan Rüya isimli albümünde yer almış bu eser. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Kaybolan günlerim için hesap sorun, sorun biraz.

Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen, beste ve güftesi Zekai Tunca'ya ait Hicaz şarkıyla bize seslendi. Sanatçı bu eseri 2020 tarihinde seslendirmiş değerli dostlar. Bu minik bilgiyi de aktaralım. Evet, birlikteliğimiz Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor. Şimdi geçmişe uzanacağız ve nostaljik bir paylaşım sunacağız sizlere. Emel Sayın'ın başrollerini Ünsal Emre ile paylaştığı 1972 yapımı Hicran filminde seslendirmiş olduğu, 1975 yılında da Mediaşen Sancakoğlu tarafından seslendirilen bir Teoman Alpay bestesini dinleyeceğiz. Unutulmaz bir Yeşilçam şarkısı, güfte Nihat Aşar imzalı. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım, bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

Her damla gözyaşımda sen varsın sevgilim sen. Bu sevdalı başımda taşıyorum seni ben. Değerli sanatçı Gönül Akkor'un 1969 yılında seslendirmiş olduğu Alaaddin Şensoy şarkısını dinledik. Hicazkar makamındaki bu eserin sözleri Ayla Peken tarafından kaleme alınmış. Biz de bu güzel şarkıdan sonra şunu eklemek istiyoruz. Gerçek sevgiler asla gözyaşlarına hapsolmaz. Ve diliyoruz sizin de gözyaşlarınız sadece mutluluktan aksın. Evet, birlikteliğimiz Hicaz ve Hicazkar şarkılarla devam ediyor. Şimdi Necdet Tokatlıoğlu'nun sözleri Mehmet Karaca'ya ait Hicaz eserinde Necdet Bey bizlerle birlikte. Biz de toz pembe görürdük dünyayı 18 yaşımızda.

Hayatın bir su gibi akıp gidişini, geride kalan güzel anıların değerini vurgulayan harika bir Necdet Varol şarkısına kulak verdik. Hayat atlı yaya geçip gidiyor, geri kalan yalnız birkaç hatıra. Çal, söyle, gül, eğlen, bahtiyar yaşa, dünyadan göçerken bir hoş sada bırak. Evet efendim, bu güfte de Necdet Varol'a aitti ve kıymetli sanatçımız Erol Bingöl'ün o güzel yorumuyla sunduk sizlere. Hicaz makamındaki şarkılarla yolculuğumuz sürerken yine nostaljik bir kayıt paylaşacağız. Zeki Müren'in 1963 yılında Zeki Müren ile baş başa radyo programında seslendirmiş olduğu ve 1968 yılında da bir plağa seslendirdiği Muzaffer İlkar'ın sevilen şarkısına kulak veriyoruz. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir.

Şarkım, türküm, gazelim sensin her an sevdiğim. Meleklerden de güzel sensin inan sevgilim. Bu harika dizeler Mehmet Erbulan tarafından kaleme alınmış. Hicaz makamındaki şarkının bestesi ise Hüseyin Gökmen imzalı. 1998 tarihinde Ahad Uruk tarafından seslendirilen kaydı sizlerle paylaştık. Değerli dostlarımız, yolculuğumuza şimdi Hicaz makamının kardeş makamlarından biri olan Süznak makamında sevilen bir şarkıyla devam edeceğiz. Bir Zeki Müren bestesini dinleyeceğiz. Zeki Bey'in 1980'li yıllarda yayımlanan albümlerinde yer alan unutulmaz bir şarkı. Bu şarkının orijinal plak kayıtlarından biri sanatçının Eskimeyen Dost isimli albümünde yer alıyordu. Yeniden düzenlenerek Sev Beni isimli albümünde tekrar dinleyiciyle buluşturuldu. Şimdi ise Vedat Çetinkaya'nın 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümünde yer almış bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Vedat Bey'in o güçlü yorumuyla sunuyoruz. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.

Güncel sanatçı sınavına kazanmış ve o yıllardan günümüze birçok şarkıya sesiyle hayat vermiş değerli bir sanatkar. Kendisi Sinop doğumlu ve bu şarkıyı da yine o güzel yorumuyla sundu sizlere. Evet, birlikteliğimiz şimdi Rast makamında şarkılarla devam edecek kıymetli dostlarımız ve Süleyman Şen'in Rast şarkısında Ayşegül Durukan'ı ağırlayacağız. Son aşkımdın sevgilim sen, ellere değiştin beni.

boşuna arama, vefa diye bir şey yok. Giden gitsin ağlama, sevda diye bir şey yok. Yeni repertuar çalışmaları kapsamında 2015 yılında Ayşe Ekiz tarafından İstanbul Radyosu'nda seslendirilen bir Turhan Taşan bestesine kulak verdik. Turhan Bey bu eseri 2012 yılında Ataşehir'de bestelemiş, güfte ise Ömer Kalafat imzalı. Ve efendim yine aynı çalışmalar kapsamında Esra İçöz tarafından 2015 yılında seslendirilmiş olan bir Mustafa Coşkun bestesine kulak vereceğiz şimdi de. Rast makamındaki bu eserin güftesini ise Nadide Gülpınar kaleme almış. Nar çiçeği dudakların ve Esra İçöz sizlerle.

Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin, benim gibi özlesen, benim gibi sevseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin. Sevgi engel tanımıyor değerli dostlar, o yüzden bunca güzel şarkılar sevgiye dair kaleme alınmış, sevgiye dair bestelenmiş ve tıpkı bu güzel eserdeki gibi sevgi uzaklık da tanımıyor, uzakları yakın ediyor o gerçek sevgiler. Evet, Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan çifti bizlerle birlikteydi. Değerli sanatçıların 2015 yılında yayınlanan Aşkın Dansı isimli albümlerinde seslendirdikleri İrfan Özbakır şarkısına kulak verdik. Bu sevilen eserin güftesini ise Ülkü Aker kaleme almıştı. Biz de güncel bir düzenlemeyle albümde yer alan bu şarkıyı keyifle dinledik. Evet, yine yeni bir esere kulak vereceğiz. Zübeyde Yalın Ökten bestelerinden oluşan Hatıram Olsun albüm serisinin 3. albümünden bir kayıt sunacağız. Rast makamındaki şarkının beste ve güftesi Zübeyde Hanım'a ait Nusret Yılmaz yorumuyla sunuyoruz. Solmayan tek gülüsün bu toprağın ey peri.

Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye. İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Mehmet Şafak, beste ve güftesi Baki Duyarlar'a ait Rast şarkıyla bize seslendi. 2003 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle. Şimdi ise bir yıl öncesine gideceğiz ve 2002 yılında değerli sanatçı İzmir Radyosu'nun kıymetli sesi ve bestekarı Selim Öztaş'ın sesinden bir Necip Mirkelamoğlu şarkısı dinleyeceğiz. Gül ağacı değilim, her gelene eğilem.

Otomobil uçar gider, gönlüm gibi geçer gider. Harika bir orkestra eşliğinde dinledik Emel Sayın'ı. Sanatçının 2006 yılında yayınlanan Emel Sayın Münir Nurettin Selçuk Söylüyor isimli albümünden bir kayıt sunduk. Bu sevilen mahur makamındaki şarkının güftesi Vecdi Bingöl'e aitti. Aynı zamanda Emel Sayın'ın yayınlanan bu albümünde yine birçok özel şarkı yer alıyordu. Bu Münir Nurettin Selçuk şarkıları arasında Kandili Yüzerken Uykularda, Ne Doğan Güne Hükmüm Geçer, Hatırla Maziyi, Aşıka Bağdat Sorulmaz, Kalamış, Bu Yılda Böyle Geçti gibi sevilen eserler vardı. Evet efendim, bu minik bilginin ardından yayınımız yine çok özel bir şarkıyla devam edecek. Programımızın şimdiki bölümünde Hüzzam ve Karciğer şarkılara yer vereceğiz. İlk olarak Faruk Tınaz'ı dinleyeceğiz. Faruk Tınaz'ın 2006 tarihli Dinlenesi Şarkılar isimli albümünden bir Semahat Özden ses bestesi dinleyeceğiz. Hüzzam şarkının güftesini Mahmut Nedim Güntel kaleme almış. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım.

Ne kaldı maziden, söyle ne kaldı? Ne bir tutam sevda, ne de aşk kaldı. Evet, maziyi bize hatırlatan harika bir Selahattin Altınbaş şarkısını dinledik. Hasan Eylen bizlerle birlikteydi. Sanatçı bu eseri Ankara Radyosu'nda 2014 yılında Selahattin Altınbaş eserlerinin seslendirilmesiyle gerçekleştirilen bir solistler geçidi programında seslendirmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Dinlediğimiz bu eserin güftesi ise Nesrin Aksoyer imzalıydı. Evet, birlikteliğimize Hüzzam makamının yakıcı nameleriyle devam ediyoruz ve nostaljik yayınımıza yakışır harika bir nostaljik kayıt sizlere sunuyoruz. Gönül Akkor'la 70'li yılların ortalarına uzanacağız. Bu şarkı 1970'lerde birçok değerli sanatçı tarafından da seslendirilmiş. Müzeyyen Senar ve Muazzez Abacı bu isimler arasında yer alıyor. Şimdi ise sözlerini Mustafa Sevilen'in kaleme aldığı Hüzzam eseri Gönül Akkor yorumuyla dinliyoruz. Beste İrfan Özbakır imzalı. Bir sen kaldın içimde, bir de o hatıralar. Öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar. El ele göz gözeydik seninle bir zamanlar. Öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar.

Kıskanırım seni ben, kıskanırım kendimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden. Yine bir Teoman Alpay bestesine kulak verdik. Yeşilçamlı yılların unutulmaz bestekarı. Güfte ise Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti. Zeki Müren'in 1988 tarihli Anılarım isimli albümünden bir kayıt paylaştık sizlerle. Değerli dostlar, biliyoruz bizleri yurdumuzun dört bir köşesinden dinlemektesiniz ve yine dünyada birçok farklı ülkeden yayınımızın ulaştığı değerli dostlarımız var. Her birinize o iyi dilekleriniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Biliyoruz zaman zaman bizim gönderilerimizin altında da paylaşımlarda bulunuyorsunuz. İsmen her birinize teşekkür edemesek de gönülden sonsuz sevgilerimizi sizlere buradan TRT Name mikrofonlarından yollamak istiyoruz. Bizler sizlerin o güzel

dilekleriyle daha da motive oluyoruz ve sizlerin duygularına tercüman olmaya çalışıyoruz şarkılarla. Umut ediyoruz başarılı olabiliyoruzdur. Evet, şimdi yine çok özel bir şarkıyla yolculuğumuzu sürdürelim. Ankara Radyosu'nun duayen sanatçısı kıymetli ses Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Ankara Radyosu'nda Şef Cahit Ünyaylar yönetimindeki Şarkılar ve Oyun Havaları programında seslendirmiş olduğu bir kayıt da konuğumuz oluyor. Cevdet Çağla'nın güftesi Behçet Kemal Çağlar'a ait Karciğer şarkısını seslendiriyor. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer.

Ankara Radyosu sanatçılarından Elif Güreşçi'yi konuk ettik. Sanatçı, beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Karciğer şarkıyı seslendirdi. Senin güzel yüzünü, senin şirin sözünü unutmadım sevgilim. Kıymetli dostlarımız, biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine önemli bir konuğumuz var. Aslında eski bir yazar ama yıldızı son dönemde parlayan bir yazar. Özellikle 1989 yılındaki vefatından sonra yeniden fark edilen Macar edebiyatının bir yıldızı Sándor Márai'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yazar, Türkçe'ye Mumlar Sonuna Kadar Yanar ismiyle çevrilen kitabında bakın müzikle ilgili nasıl bir düşünceye değiniyor. Müzik içimde çok fazla şeye dokunuyor diyor. Evet, müzik hangi türde olursa olsun içimizdeki birçok duyguyu harekete geçiriyor. Ondandır ki bazen dinlediğimiz şarkılarla derin bir hüzne dalıyoruz. Ondandır ki bazen coşkuyla gülüyoruz. Ve bu sarsıcı gerçeği her bir şarkıda yeniden idrak ediyoruz. İşte şimdi yine kalbimizin derinlerine dokunacak bir şarkıya kulak vereceğiz. Yıldırım Gürses bizlerle birlikte olacak. Sanatçı, beste ve güftesi kendisine ait Muhayyer Kürdi eseriyle bize seslenecek. Dinleyeceğimiz kayıt, Yıldırım Bey'in vefatından önce 1999 yılında yayınlanan Anılarla Yıldırım isimli albümünde yer alıyor. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar, elveda mesut günlerim, ümit dolu sayfalar.

gönül aşık oldu sana, gezer durur yana yana. Erol Küçük Yalçın, Akın Özkan'ın şarkısıyla bizlere seslendi ve bu güzel şarkıyla da ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Değerli dinleyenlerimiz, bundan 27 yıl önce ülke olarak yaşadığımız o acı tecrübenin yıl dönümünde bir kere daha aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı kalbimizin en derininde ince bir sızıyla, sevgiyle, rahmetle yad ediyoruz ve siz sevgili dinleyicilerimize de bugün bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz, programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugünlük tüm güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere duygusal bir şarkıyla veda etmek istiyoruz. Güftesi Arda Şendoğan, bestesi İsmet Nedim'e ait şarkıda sizleri Muazzez Ersoy ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.